Ralph Vaughan Williams'ın Seyahat Şarkıları serisini bariton Konstantin Kreml, piyanist Marcello Amaral'ı eşliğinde seslendirdi. Sanatçının 19 Ağustos 2023 tarihli İspanya resitali Hugo Wolf'un Goethe Liedleri dizisinden 4 şarkıyla devam ediyor.

19 Ağustos 2023 tarihinde piyanist Marcelo Amaral eşliğinde İspanya'da sahne alan bariton Konstantin Krimmel, Hugo Wolf'un Göteliitleri dizisinden 4 şarkı seslendirdi. Sanatçının resitali Franz Schubert'in Yiğitlerinden bir seçkiyle devam ediyor.

0: Franz Schubert'in Lied'lerinden seçkiyi bariton Konstantin Krimmel'ın 19 Ağustos 2023 tarihli resital kaydından dinledik. Resital yine Franz Schubert'le devam ediyor. Bestecinin Goethe'nin şiiri üzerine bestelediği Willkommen und Abschied başlıklı Lied'ini dinliyoruz.
1: Er schlug mein Herz, geschrieben zu viel.

Franz Schubert'in Willkommen und Abschied başlıklı liedini bariton Konstantin Kreml, piyanist Marcelo Amaral eşliğinde seslendirdi. Sanatçının 19 Ağustos 2023 tarihli İspanya resitali yine Schubert'e ait Abendstern adlı liedle sona eriyor.

Bariton Konstantin Kremmel'ın 19 Ağustos 2023 tarihli resitali Franz Schubert'in Abendstern adlı lidiyle sona eriyor. Programımız Richard Wagner'in Tanrıların Alacakaranlığı adlı eserinden Şafak Müziği ve Siegfried'in Ren Yolculuğu başlıklı bölümlerle devam ediyor.

Wagner'in Tanrıların Alacakaranlığı adlı eserinden Şafak Müziği ve Siegfried'in Ren Yolculuğu bölümlerini Ricardo Schei yönetimindeki Royal Konsertgebau Orkestrası seslendirdi. Schubert'in piyano için bestelediği Gezgin başlıklı fantezisinin Liszt'e ait orkestra eşlikli düzenlemesi var sırada.

Schubert'in gezgin başlıklı fantezisinin Liszt'e ait orkestra eşlikli düzenlemesini piyanist Anton Dikov ve Bulgaristan Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Programımızın bu bölümü Hırvat besteci Boris Papandopoulos'un trio sonatıyla sona eriyor. Zagreb gitar üçlüsünden dinliyoruz.

1906-1991 yılları arasında yaşamış Hırvat besteci, piyanist ve müzik eleştirmeni Boris Papandopoulos'un trio sonatını Zagreb Gitar Üçlüsü'nden dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Bu bölümde Sibelius'un orkestra için 1912 tarihli Rakastava Suite'ini ve Fransız besteci Paul Dukas'ın Goethe'nin aynı adı şiiri üzerine orkestra için 1897'de yazdığı Sihirbazın Çırağı başlıklı senfonik skerzoyu dinleyebileceksiniz. Bu son bölüme 20. yüzyılın İngiliz bestecisi William Walton'la başlıyoruz. Bestecinin 1938-1939 yıllarında yazdığı Si Minör Keman Konçertosunu solist James Senez, Bramwell Tovey yönetimindeki Vancouver Senfoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

İngiliz besteci William Walton'ın Si Minör Keman Konçertosunu solist James Senez ve Bramwell Tovey yönetimindeki Vancouver Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Karl Reinecke'nin oboa, korno ve piyano için 1886 tarihli Opus 188 La Minör Triosu'yla devam ediyoruz.

Karl Reinecke'nin oboe, korno ve piyano için 1886 tarihli La Minör Triosunu dinlediniz. Jan Sibelius'un A Cappella Erkekler Korosu için yazdığı aynı adlı eseri üzerine 1912 yılında orkestra için yeniden kaleme aldığı Rakastava başlıklı süiti var sırada.

Jan Sibelius'un 1912 tarihli Rakastava Suite'ini Hannu Koivula yönetimindeki Danimarka Radyosu Konser Orkestrası seslendirdi. Barok dönem bestecisi Dietrich Buxtehude'nin keman, viola da gamba ve çembalo için si bemol majör 4 numaralı sonatıyla devam ediyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın öğretmeni olan barok dönem bestecisi Dietrich Buxtehude'nin si bemol majör sonatını Cordes Arte topluluğu seslendirdi. Fransız besteci Paul Dukas'ın orkestra için 1897 yılında kaleme aldığı Sihirbazın Çırağı başlıklı Senfonik Scherzo var sırada.

Paul Dukas'ın 1897 tarihli Sihirbazın Çırağı başlıklı senfonik skerzosunu Adam Medvetski yönetimindeki Macaristan Radyo Orkestrası'ndan dinlediniz. 20. yüzyıl bestecisi Petko Stajnov'un Erkekler Korosu için kaleme aldığı Biniciler adlı baladıyla devam ediyoruz.

Petko Stajnov'un Biniciler adlı baladını Mihail Angelov yönetimindeki Kaval Erkekler Korosu seslendirdi. Edward Grieg var sırada. Bestecinin solo piyano için lirik parçalar koleksiyonunda yer alan 6 numaralı Trollhagen'da Düğün Günü başlıklı parçayı dinliyoruz.

Edward Grieg'in Lirik Parçalar adlı koleksiyonundan Trollhagen'da Düğün Günü başlıklı parçayı piyanist Carl Wedling seslendirdi. Louis Spohr'un klarinet ve yaylı dörtlüğü için Danzig'in bir teması üzerine fantezi ve varyasyonlarıyla devam ediyoruz.

Louis Spohr'un Danzi'nin bir teması üzerine fantezi ve varyasyonlarını dinlediniz. Programımız 18. yüzyılın İngiliz bestecilerinden William Boyce ve Maurice Greene'nin ortak çalışması olan İki Trompet ve Ork için Re Majör Suite'de sona eriyor.

0: 18. yüzyıl bestecileri William Boyce ve Maurice Greene'e ait iki trompet ve ork için re majör süiti dinledik. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın sayın dinleyiciler, haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Sapanca'da AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısının açılışında konuşan Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinde işin %80'i 90'ı bitmiştir dedi, meclisteki yasal düzenlemeye ilişkin bilgi verdi. Çıkacak yasanın af niteliğinde olmayacağını söyleyen Kurtulmuş, müstakil ve geçici bir yasa olacak diye konuştu. Kurtulmuş, CHP'de yaşanan kavga içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı bir mahkeme değil ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan, milletin terörsüz Türkiye sürecinin arkasında olduğunu söyledi, Türkiye terörden kurtulmuştur dedi. Celal Adan, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere taraf olmadıklarını da belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sakarya Hafız İmam Hatip Ortaokulu 4.

0: 4. icazet merasimine katıldı, 133 hafızın sevincine ortak oldu. Yılmaz, eğitim hayatına ara vermeden hafızlık projesinin akademik başarıyla manevi gelişimi tamamlayan bir yaklaşım olduğunu söyledi. Bitki koruma ürünleri için B reçete uygulaması 1 Temmuz'dan itibaren tüm Türkiye'ye yaygınlaştırılacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uygulamanın pestisit anlamında bütün problemleri çözmeye aday olduğunu söyledi, bu bir devrim dedi. NATO 7-8 Temmuz'da Ankara'daki liderler zirvesine hazırlanırken Türkiye'nin ittifak içindeki kritik rolüne ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler peş peşe geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Benedetta Berti, Türkiye'yi güçlü bir müttefik olarak tanımladı. NATO'nun Avrupa'daki ikinci komutanı John Stringer da Bayraktar insansız hava araçlarını ittifakın yeni savunma anlayışının en çarpıcı örneklerinden biri olarak gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerikan Başkanı Trump, bir kez daha Tahran'ı tehdit ederek İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılara son vermiyor. Bir çocuk daha İsrail'in saldırısında yaşamını yitirdi. İsrail'in esir alıp işkence uyguladığı Gazze'li bir baba ise özgürlüğüne kavuştuğu gün oğlunun öldüğünü öğrendi. Gazze'de elektrik krizi de sağlık sistemini etkiliyor. Venezuela'da meydana gelen peş peşe iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1430'a yükseldiği bildirilirken yaralı sayısı ise 3000'i geçti. Türkiye'den yola çıkan 74 kişilik ekip 1,5 günlük yolculuğun ardından bölgeye ulaştı. Haberleri dinlediniz.
1: Kültürler arasında.
2: TRT Radyo 3'te Kültürler Arasında programından hepinize günaydın sevgili dinleyiciler. Bu sabah da sizi dünyanın farklı seslerine, farklı nefeslerine davet ediyoruz. Açılışı klasik müzikle modern ritimleri bir araya getiren Amerikalı grup E.S. Postumus'la yapıyoruz. Fornichten kardeşler tarafından kurulan grup müziğini tarih ve arkeolojiden besliyor. İlk albümlerinde yer alan eserlerin her biri adını antik şehirlerden alıyor. Dinleyeceğimiz parçaya adını veren şehir, Japonya'nın ilk büyük kalıcı başkentine gönderme yapıyor, Nara.

Modern ritimlerden kopmadan kuzeye uzanıyoruz. Norveçli trompetçi Nils Petter Møllvær, cazı, elektronik ve ambient dokularla bir araya getiren öncü isimlerden biri. Kuzey cazı yaklaşımında trompet sesi doğanın bir parçası gibi kullanılıyor. Matthew Herbert'ın remixiyle birlikte doğaçlamayla elektronik yapı arasına dengeli bir anlatım sunan Møllvær'in eserini dinliyoruz.

İskandinavya'nın kendine has vokallerinden biri olan Scott'la devam ediyoruz. Sanatçı ormanın derinliklerinde dış dünyadan izole bir topluluk içinde büyümüş ve 13 yaşına kadar popüler müzikle hiç tanışmamış. Bu yüzden besteleri geleneksel halk şarkılarıyla modern popun hiç alışılmadık bir birleşimi gibi tınlıyor. Dinleyeceğimiz parçası Overcome.

Kuzey'in deneysel atmosferik caz ikliminden yönümüzü Anadolu'nun köklü makam geleneğine çeviriyoruz. Geleneksel Türk müziği formlarını çağdaş kompozisyon anlayışıyla harmanlayan besteci ve kanun virtüozu Göksel Baktagir, enstrümanın geleneksel icra sınırlarını genişleten teknikleriyle tanınan bir akademisyen. Sanatçının 2012 çıkışlı Kalbi Coşku albümünde yer alan enstrümantal eseri Güneşim, minimalist ve lirik ifade biçimiyle öne çıkıyor.

Yolculuğumuza caz birikimini klasik batı müziği disipliniyle harmanlayan Brezilya asıllı Amerikalı besteci ve piyanist Marcelo Zarvos'la devam ediyoruz. Özellikle minimalist sinematik kompozisyonlarıyla tanınan sanatçının edebiyat dünyasını merkezine alan 2012 yapımı The Words, Çalıntı Hayat filmi için hazırladığı Altamont's Victory adlı eserini seçtik sizin için.

Sinematik ses tasarımlarının dünyaca ünlü isimlerinden biriyle yayın akışımıza devam ediyoruz. Büyük orkestral düzenlemeleri çağdaş elektronik altyapılarla kusursuz şekilde sentezleyen İngiliz besteci Harry Gregson Williams, geniş işitsel evrenleri inşa etme becerisiyle tanınıyor. Sanatçının 2004 yapımı kült aksiyon drama filmi Man on Fire için bestelediği ve efsanevi vokalist Lisa Gerrard'ın mistik ezgileriyle derinleşen The End adlı eseri geliyor mikrofonlarımıza.

Sinematik ses tasarımlarının Hollywood'daki en üretken temsilcilerinden biriyle işitsel yolculuğumuz devam ediyor. 8 kez Oscar adaylığı bulunan Amerikalı besteci James Newton Howard'ın Sierra Leone'deki iç savaşı ve elmas ticaretinin trajik arka planı merkezine alan 2006 yapımı Blood Diamond, Kanlı Elmas filmi için hazırladığı tematik kompozisyonlar çok sevilmişti. Filmin dramatik kırılma noktalarından birini sembolize eden Solomon Wendy adlı eser gelecek şimdi. Parçada geniş senfonik orkestrasyon, The African Children's Choir'ın etnik koro vokalleri ve Senegalli efsanevi sanatçı Youssou N'Dourou'nun mistik dokunuşlarıyla birleşiyor, dinliyoruz.

Şimdi de rotamızı neoklasik müziğin Avrupa'daki yükselen merkezlerinden Almanya'ya çeviriyoruz. Akustik piyano kompozisyonlarını minimalist elektronik ve ambiyans ses katmanlarıyla harmanlayan genç besteci Niklas Paschburg, doğanın ritminden ve pastoral peyzajlardan ilham alan özgün bir estetik sunuyor bize. Sanatçının kendi dilinde dünyalar arasındaki yolculuk anlamına gelen 2016 çıkışlı ilk albümüyle aynı adı taşıyan Turmang Welten adlı parçasını dinliyoruz.

Programımıza enstrümanının yapısal ve teknik sınırlarını radikal biçimde genişleten Fransız kontrbas virtüözü ve besteci Renaud Garcia Fons'la devam ediyoruz. Beş telli kontrbasıyla klasik batı müziği disiplinini flamenco, caz ve Akdeniz gelenekleriyle harmanlayan sanatçı, yayla enstrümanlara adeta yeni bir lirik ifade alanı kazandırıyor. Sanatçının adını Endülüs döneminde Arap alfabesiyle kaleme alınan, melez metinlerden alan ve Akdeniz havzasının kültürel heterojenliğini selamlayan

Ve bu haftanın son durağına geliyoruz. 90'lardan bu yana Big Beat ve elektronik müzik literatürünü şekillendiren İngiliz deha ikili Tom Rowlands ve Ed Simmons, yani The Chemical Brothers imzalı bir başyapıtla veda ediyoruz. İkilinin 2004 çıkışı Grammy ödüllü albümünün öncü teklisi olan hip hop dünyasının efsanevi ismi Q-Tip'in vokalleriyle hayat bulan Galvanize. Programı hazırlayan Mehmet Oğuzhan Şahin, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, ses almada Seval Köksal ve sunan ben Selvi Karakoç. Hepinize müzik, huzur ve ilham dolu bir gün diliyoruz. Haftaya farklı seslerde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

diye bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Bir Radyo 3 sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Pakel, birlikte keyifli dakikalar geçirmeyi diliyoruz. Bugün dinleyeceğimiz ilk eser, Franz Schubert'in 589 sayılı Do majör 6 numaralı senfonisi. Franz Brüggen yönetimindeki 18. yüzyıl orkestrasından dinliyoruz. Bölümler: Adagio Allegro, Andante, Scherzo Presto, Allegro Moderato.

Felix Mendelssohn Bartholdy'nin Opus 40 Re minör 2 numaralı piyano konçertosunu piyano sanatçısı Jean-Louis Steuermann ve Moskova Oda Orkestrası'ndan dinledik. Bugünkü Radyo Sabah programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Programı hazırlayan Berivan Erin, teknik yapımda Haluk Aydın ve sunan ben Neslihan Pakel, yeniden birlikte olmak umuduyla diyoruz. Hoşça kalın.

Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den, Akdeniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te. TRT Radyo 3 sunar. Pervane. Her hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Phil Freud'un Mitzi Pringet. 16. yüzyıldan günümüze ulaşmış bu güzel Alman şarkısını Swingle Singers'ın yorumundan dinledik.

Müziğe duyduğumuz aşkla TRT İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Her pazar sabahı olduğu gibi dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserlerden, yorumlardan bir program hazırladık bugün de sizler için. Birbirinden renkli melodilerle eserler yazmış İtalyan violonselci, besteci Luigi Boccherini. Mozart, 18. yüzyıl müziğinin en önemli karakterlerinden biri olan Boccherini'nin yaylı çalgılar beşlilerine büyük hayranlık duymuş. Boccherini, İtalya'dayken Nardini, Sammartini, Wagenseil, Mohn ve Gosek gibi ileri görüşlü bestecilerden etkilenmiş. İspanya'da, Kraliyet Sarayı'nda bulunduğu yıllarda Avrupa'daki müzik akımlarının biraz uzağında kalmış. Böylelikle kendine has stilini geliştirmiş. Müziği duygusal, tutkulu ve dramatik olan Boccherini'nin harmonik geçişlerinin şaşırtıcılığından her zaman bahsedilmiş. Programımıza Topluluk 415 müzisyenlerinin yorumundan dinleyeceğimiz Boccherini'nin 339 eser sayılı Opus 39 Re majör 3 numaralı beşlisinden Pastorale Amoroso ma non lento bölümüyle devam ediyoruz.

Radyo 3'ün değerli dinleyenleri, Luigi Boccherini'nin 339 eser sayılı Opus 39 Re majör 3 numaralı beşlisinin Pastorale Amoroso ma non lento bölümünü topluluk 415 müzisyenlerinin yorumundan sunduk sizlere.

İnce ruhlu, nazik bir insan olan Karl Maria von Weber, müziğiyle herkesin anlayabileceği hikayeler anlatmak istemiş. Besteciye keman ve piyano için sonat sipariş edilmiş. Weber'in istek üzerine yazdığı Opus 10 sonatlar, yayımcısı tarafından fazla iyi olduğu gerekçesiyle o dönem reddedilmiş. Bestelendiği günden bu yana heyecan verici olarak tanımlanan Opus 10 sonatlar, lirik ağıtlardan neşeli ritmik danslara uzanan kontrast özellikleriyle dinleyeni, yorumlayanı her zaman

derinden etkilemiş. Weber'in keman veya flüt ve piyano için yazdığı bu sonatlardan La Majör 5 numaralı sonatın 1. bölümüyle devam ediyoruz programımıza. Silvia Operası'ndan Tema adını alan bölümü flütist Emmanuel Pahud ve piyanist Eric Le Sage'ın yorumundan dinliyoruz.

Flütist Emmanuel Pahud ve piyanist Eric Le Serge. İkilinin yorumundan Weber'in La Majör 5 numaralı sonatının Silvia operasından Tema adını alan birinci bölümünü dinledik.

Radyo için değerli dinleyenleri, gitarist, besteci, şair olan, daha çok Romero's gitar dörtlüsünü kurmasıyla tanınmış baba Celedonio Romero'nun Endülüs Suite'inden Soliares bölümüne yer verdik. Bu müzikal yorumda gitarist Heike Matizen'di.

doğuştan gelen bir yetenek ve romantik dönemin zarif dehası Felix Mendelssohn Bartholdy. Ailenin varlığı ve toplum içindeki ayrıcalıklı konumu Mendelssohn ve kardeşlerinin Avrupa'nın önde gelen öğretmenleri ve icracılarına erişim sağlamalarına olanak tanımış. Mendelssohn 1823'te henüz 14 yaşındayken iki piyano için mi majör konçertosunu yazmış. Eseri ilk kez kız kardeşi Fanny ile birlikte 7 Aralık 1823'te ailesinin evinde çalmış. Bu eser bir önceki yıl yazdığı diğer 3 konçertonun hemen ardından gelen 4. denemesi olmuş. 6 yıl sonra eseri yakın dostu Ignaz Moscheles ile birlikte Londra'da yorumlamış. Konçerto 1950 yılına el yazmasının yeniden keşfedilmesine kadar unutulmuş bir halde kalmış. Konçertonun genç kardeşlerin yeteneklerini sergilemek üzere bir gösteri eseri olarak tasarlandığını düşünenler olmuş. Mendelssohn'un müzik dünyasında önemini 3 başlık altında toplamışlar. Bach'ın unutulmaya yüz tutmuş eseri Aziz Matta Pasyonu'nu yöneterek eserin yeniden keşfedilmesini ve dünya çapında hak ettiği değeri görmesini sağlamış. Çağdaşları daha deneysel eserler notaya almaya başlasalar da Mendelssohn bestecilikte daha muhafazakar bir yol izlemiş. Mozart'ın benzer yaşlardaki yeteneğini geride bırakmış, kontrolü ve ustalığıyla dönemin en büyük çocuk dahisi olarak adı tarihe yazılmış.

Değerli müzikseverler, Mendelssohn'un iki piyano için mi majör konçertosundan Adagio non troppo bölümünü Katya ve Mariella Beck'in yorumuyla getiriyoruz radyolarınıza. Eşsiz senkronizasyonları ve enerjileriyle tanınan kardeşlere Semyon Bykov yönetimindeki Filarmonya Orkestrası eşlik ediyor.

Radyolarını yeni açan sevgili dinleyenler, TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız Müziğe Adanmış Yaşamlar'dayız. Mendelssohn'un iki piyano için Mi Majör Konçertosu'ndan Adagio non Troppo bölümünü sunduk sizlere. Katya ve Maria Labeck kardeşleri bu eşsiz yorumunda Semyon Bikov yönetimindeki Filarmonya Orkestrası eşlik ediyordu. Hector Berlioz, Yaz Geceleri şarkı dizisini Théophile Gautier'in dizeleri üzerine 1840'da 37 yaşındayken tamamlamış. Berlioz'un farklı sesler için yazdığı 6 şarkıdan oluşan bu dizinin konserlerde yorumlanması güç olduğundan, şarkıları genellikle konserlerde daha çok mezzo-soprano ses rengine sahip olan şarkıcılar seslendirmekte.

Berlioz'un Yaz Geceleri dizisinin birinci sırasında yer alan şarkıyı Londra Senfoni Orkestrası eşliğinde tenor Frank Peterson'ın yorumundan dinledik. Orkestrayı Sir Colin Davis yönetiyordu.

hiç ellenmemiş Türk müzik hazinelerine el attığı zaman onları öylesine içli ve duygulu armonilerle süslüyor ki bu yeni katılan sesler yine bizden sesler oluyor, demiş Mithat Fenmen Ulvi Cemal Erkin için. 1930'da 24 yaşındayken müzik eğitimini tamamlayarak yurdumuza dönen Erkin, Batı müziğinin biçim anlayışını benimsemiş, klasik bir sistem çerçevesinde dayanıklı bir yapı oluşturmaya çok önem vermiş. Yeni ve özgün bir müzik dili meydana getirmek için çalışmış. Ulvi Cemal Erkin, 1944'te yazmaya başladığı birinci senfonisini 1946 yılının Şubat ayında tamamlamış. Eseri ilk kez bestelendiği yıl 20 Nisan'da bestecimiz yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Filarmoni Orkestrası Ankara Devlet Konservatuarı salonunda yorumlamış. Erkin'in klasik gelenekleri Türk halk müziğimizin özellikleriyle kaynaştırmış olduğu söylenen birinci senfonisinin moderato, allegro non troppo, allegro olan son bölümüyle devam ediyoruz programımıza. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı Gürer Aykal yönetiyor.

Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri, Ulvi Cemal Erkin'in bir numaralı senfonisinin Moderato Allegro non troppo Allegro olan son bölümünü dinledik. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı bu içten yorumunda

Jules Massenet'in Bale Süiti Le Cid'den dinlediğimiz bölümde Slovak Radyosu Senfoni Orkestrası'nı Kate Clark yönetiyordu.

Müziğe duyduğumuz aşktan yola çıkarak dinlerken beğeneceğinizi umduğumuz eserleri, yorumları radyonuz aracılığıyla siz müzikseverlerle buluşturduğumuz İstanbul Radyosu'nda hazırladığımız müziğe adanmış yaşamların bugün de sonuna geldik. Program yapımcısı arkadaşım Defne Kayhan ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Yeniden birlikte oluncaya dek müzik eşliğinde sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileklerimizle. Hoşçakalın.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

Taner Efe Çatı'nın hazırlayıp sunduğu TRT Çukurova Radyosu yapımı Odadan Ezgiler programı. Seçkin oda müziği repertuarıyla her perşembe saat 9'da TRT Radyo 3'te.

Elif Nihal Kur'an. Kuşaklar boyu sözle aktarılan, içinde yaşanılan kültürün aynası olan masalların müzikle buluştuğu bu keyifli programdan huzurlu bir pazar günü dilerim. Bugün yine ilginç bir tema ve Yunan mitolojisinden uyarladığımız Arakne isimli masalımızla konuk olacağız. Tam bir saat boyunca radyolarınıza müzikli masallarla. Temamız örümcek sembolü ve bu sembolün bir kavram olarak ifade ettikleri. Örümcek, dünyanın pek çok kültüründe farklı anlamlar taşıyan bir semboldür. Ancak ortak nokta, ağ örme yeteneği nedeniyle yaratıcılık, kader, bağlantı ve sabır kavramlarıyla ilişkilendirilmesidir. Gelenekte örümcek ağı, insanların yaşamlarını birbirine bağlayan görünmez ilişkilerin ve olayların sembolü olarak yorumlanmıştır. Bunun temel nedeni, örümcek ağının merkezden dışarı doğru yayılan karmaşık yapısıdır. Ağın herhangi bir noktasındaki hareket bütün sistemi etkiler. Bu özellik, eski toplumların gözünde yaşamın da benzer şekilde işlediği fikrini çağrıştırmıştır. İnsanların seçimleri, karşılaşmaları ve yaşadıkları olaylar birbirinden bağımsız gibi gözükse de büyük bir düzenin parçalarıdır. Hindu felsefesinin temel metinlerinden sayılan Upanishad'larda evrenin ortaya çıkışı bir örümceğin ağını kendi bedeninden üretmesine benzetilir. Nasıl ki örümcek ağını kendi özünden çıkarıyor ve zamanı geldiğinde onu yeniden içine çekiyorsa, evren de Brahman'dan yani mutlak gerçeklikten doğar. Varlığını sürdürür ve sonunda tekrar ona döner. Hinduizmin temel kavramlarından biri olan her şeyin tek bir kaynaktan geldiği düşüncesi, örümcek ve onun ördüğü ağın her ipliğinin bir diğerine bağlı olduğunu ve bir noktadaki hareketin tüm yapıyı etkileyecek gücü olduğunu ifade eder. Bu nedenle Hindu felsefesinde örümcek ve ağı, yaratılışı, evrensel birliği, evrendeki tüm canlıların birbirleriyle görünmez bağlarla ve sonsuz bir döngüyle ilişkili olduğunu anlatan kadim bir sembol olarak yorumlanır. Bu kısa bilgilerden sonra dilerseniz birbirinden güzel iki film müziğiyle yapalım programımızın açılışını. Dinleyeceğimiz ilk müzik The Fountain filmi için Clint Mansell tarafından yazılan Xibalba. Maya mitolojisindeki ölüm ve yeniden doğuş düşüncesinden esinlenen filmin final teması olan müzik, farklı zamanlarda yaşayan karakterlerin aslında aynı sevgi, kayıp ve arayış döngüsü içinde birbirlerine bağlı olduğunu anlatır. Bu naif müziği Kronos Quartet seslendirecek. İkinci müziğimiz ise Harry Potter ve Sırlar Odası filmi için John Williams tarafından bestelenen The Spiders. Harry'nin dev örümcekle karşılaştığı sahnede kullanılan bu heyecanlı müzikte gerilimli ritimler ve birbirine dolanan orkestral çizgiler, görünmez ağlar içinde hareket eden canlıların ve karakterlerin farkında olmadan ortak bir kaderin parçası haline gelişini çağrıştırır. Londra Senfoni Orkestrası'nı William Rose yönetiyor, dinliyoruz.

The Fountain filmi için Clint Mansell tarafından yazılan Shibalba başlıklı müziği Kronos Quartet'ten ve hemen ardından Harry Potter ve Sırlar Odası filmi için John Williams tarafından bestelenen The Spiders başlıklı gerilimli müziği de William Rose'un yönettiği Londra Senfoni Orkestrası'nın incelikli yorumundan dinledik. Yerli Amerikan anlatılarında örümcek figürü, insanların yaşam yollarını birbirine bağlayan bilge bir varlık olan örümcek kadınla hayat bulur. Kelt mitolojisinde ise örümcek ağının iplikleri insanların yaşam çizgilerini ve zaman içinde kesişen kaderlerini simgeler. Tam da burada görünmeyen güçlerin yön verdiği kader yolculuğunu anlattığı müziğiyle Richard Strauss'u konuk edelim radyolarımıza. Bestecinin The Frau ohne Schatten, Gölgesiz Kadın operasından Falkensee'in Şahin Sahnesi başlıklı güzel müziğini Vladimir Jurovski yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği Christina Blaumann'e yorumlayacak. Ve hemen ardından örümcek sembolünün görünmez bağlar, içsel dönüşüm ve yaşamın karmaşık ağı fikirleriyle derinden örtüştüğü nefis bir müzik daha dinleyeceğiz. Arnold Schönberg'in insanların yaşamlarını değiştiren

duygusal bağları ve dönüşümü anlattığı Opus 4 Verklärte Nacht Aydınlanmış Gece eserinden Sehr Langsam başlıklı yoğun bölüm. Daniel Barenboim yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası'nın incelikli yorumundan dinliyoruz.

Richard Strauss'un The Pharaoh Oneshat'ın Gölgesiz Kadın operasından Falcon Scene, Şahin Sahnesi başlıklı güzel müziğini, Vladimir Jurovski yönetimindeki Londra Senfoni Orkestrası'nın eşlik ettiği Christina Blaumann'den ve hemen ardından Arnold Schönberg'in Opus 4 Verklärte Nacht, Aydınlanmış Gece eserinden Sehr Langsam başlıklı duygusal bölümü, Daniel Barenboim yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası'nın incelikli yorumundan dinledik. Bu güzel müziklerden sonra Yunan mitolojisinden uyarladığımız masalımıza kulak verelim mi? Ne dersiniz? Arakne.

Zaman içinde, kalbur zaman içinde, Lidya ülkesinde Arakne isminde genç bir kız yaşarmış. Babası yünü mor renge boyayan usta bir zanaatkarmış. Arakne ise daha çocukluğundan beri dokuma ve nakış işlerinde olağanüstü bir yetenek göstermiş. Öyle güzel kumaşlar dokur, öyle ince desenler işlermiş ki dokuduğu kumaşlara. Çevre köylerden, kentlerden insanlar onu seyretmeye gelirmiş. Tezgahının başında çalışan genç kızın parmakları sanki sihirliymiş. İplikler onun elinde çiçeklere, kuşlara, tanrılara ve masal sahnelerine dönüşürmüş. Zamanla herkes Arakne'nin yeteneğini konuşmaya başlamış. İnsanlar bu kadar güzel işler çıkarabilen birinin mutlaka Tanrıça Athena tarafından yetiştirildiğini söylemeye başlamışlar kendi aralarında. Çünkü bir insan için çok büyük bir yetenekmiş Arakne'nin yaptığı işler. İnsan aklı bu yeteneğin ancak bir tanrının yardımıyla ortaya çıkıp gelişebileceğine ikna olmuş. Athena, bilgelik ve el sanatlarının koruyucu tanrıçasıymış. Fakat Arakne bu övgüleri duydukça gururlanmaya başlamış. Bir gün, "Bu yeteneği bana Athena vermedi. Ben kendi ustalığımla öğrendim. Hatta isterse gelsin benimle yarışsın," deyivermiş tezgahın başında dokuma yaparken. Arakne'nin sözleri Olimpos'a kadar ulaşmış. Athena bu sözleri duyunca önce yaşlı bir kadın kılığına girerek Arakne'nin yanına gelmiş. Genç kıza tanrıçalara meydan okumanın doğru bir davranış olmadığını anlatmış, özür dilemesini öğütlemiş. Ancak Arakne geri adım atmamış, yaşlı kadının öğütlerini dinlemek yerine tam tersi hırslanarak Athena'yı yeniden yarışmaya çağırmış. Bunun üzerine yaşlı kadın kılığı bir anda kaybolmuş ve karşısında ışıklar içinde tanrıça Athena belirivermiş. Yarışma başlamış. Athena, tanrıların gücünü ve insanların tanrılara karşı geldiklerinde nasıl cezalandırıldıklarını işlemiş tezgahındaki ipliklerle dokuduğu kumaşlara. Her ayrıntı kusursuzmuş. Arakne ise bambaşka bir konu seçmiş. Tanrıların kusurlarını, insanları nasıl aldattıklarını ve çeşitli kılıklara girerek yaptıkları hileleri dokumuş ilmek ilmek her düğümünde. İşlediği sahneler öylesine canlı ve ustaca görünüyormuş ki bakanlar gözlerini alamamışlar. Athena dokumayı dikkatlice incelemiş. Arakne'nin eserinde hiçbir hata bulamamış gerçekten de. Genç kız olağanüstü bir iş çıkarmış. Ancak dokumanın konusu tanrıçayı çok öfkelendirmiş. Çünkü Arakne yalnızca yarışmakta kalmamış, tanrıların otoritesini de sorgulamış. Athena öfkeyle dokumayı parçalamış ve tezgaha devirmiş. Arakne bu aşağılanmaya dayanamamış, büyük bir umutsuzluğa kapılmış ve bu utanç karşısında yaşamına son vermek istemiş. Athena genç kızın durumunu görünce öfkesi biraz yatışmış. Onun yaşamına son vermesine de gönlü razı olmamış. Arakne'yi küçücük bir örümceğe dönüştürmüş. Fakat yeteneğini de elinden almamış. O günden sonra Arakne ve soyundan gelenler sonsuza kadar ağ örmeye devam etmişler. Ve masalda burada bitmiş. Bu anlamlı masalda örümcek ve örümcek ağı sanatın ve emeğin ürünü olan ince işçiliği temsil eder. Fakat aynı zamanda yeteneğin alçak gönüllülükte dengelenmesi gerektiğini hatırlatan ahlaki bir sembol olarak da yorumlanır. Bu nedenle Yunan mitolojisinde örümcek sembolü yaratıcılığın, becerinin, dönüşümün, insanın karakterinin sınanmasının ve kendi ördüğü yazgısının da bir simgesi olarak görülür. Bu anlamlı masaldan sonra bambaşka bir coğrafyaya Macaristan'a uzanalım ve Bela Bartok'u konuk edelim radyolarımıza. Bestecinin örümcek sembolünün yaratıcılık, düzen ve evrendeki görünmez bağlantılar kavramlarını müzik diliyle somutlaştıran etkileyici örneklerinden biri olan Perküsyon, Çelesta ve Yaylı Çalgılar için Müzik başlıklı eserinin ikinci bölümü, birbirine bağlanan ses çizgileriyle adeta müzikal bir ağ örer. Bu ilginç eseri Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın incelikli yorumundan dinliyoruz.

Béla Bartók'un Perküsyon, Çelesta ve Yaylı Çalgılar için Müzik başlıklı eserinden ikinci bölümü Herbert von Karajan yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası yorumladı.

Batı Afrika anlatılarında örümcek figürü fiziksel güçten çok zekasıyla öne çıkan, devleri, kralları ve hatta tanrıları bile kurnazlığıyla alt edebilen, bazen örümcek, bazen insan özellikleri taşıyan efsanevi bir karakter olan Anansi ile özdeşleştirilir. Bu gelenekte örümcek ağı, bilgiyi birbirine bağlayan görünmez bir ağ gibi düşünülür. Anansi'nin öyküleri sayesinde örümcek, bilgelik, yaratıcılık, mizah ve sözlü kültürün taşıyıcısı haline gelmiştir. Bu yüzden Afrika kültürlerinde örümcek çoğu zaman korkulan değil, insanlara düşünmeyi ve olaylara farklı açılardan bakmayı öğreten bir figürdür. Türk İslam kültüründe ise örümcek ve örümcek ağı sembolü daha çok koruyuculuk, tevekkül ve görünmez yardım gibi anlamlarıyla öne çıkar. Örümcek sabırla yaratan ve inşa eden bir varlığın sembolüdür. Örümcek ağı ise birçok gelenekte yaşamın ve kaderin dokusunu simgeler. Bu anlatım, birazdan dinleyeceğimiz Johann Sebastian Bach'ın solo violonsel için 6 suite eserinin prelütleriyle mükemmel şekilde örtüşür. Bach'ın prelütlerinde de müzik tek bir motiften başlayarak adım adım gelişir ve büyür. Birbirine bağlanan melodik çizgiler başlangıç ve son arasında kesintisiz bir akış yaratır. Bu müzikler, yaşamın görünürde bağımsız gibi duran anlarının aslında büyük bir bütünün parçaları olduğunu hatırlatır bizlere. Johann Sebastian Bach'ın solo violonsel için bestelediği 6, 3, 2 ve 1 numaralı suitlerinden prelüt başlıklı güzel müzikleri ünlü çelist Yo-Yo Ma yorumluyor. Dinliyoruz.

Johann Sebastian Bach'ın solo violonsel için bestelediği 6, 3, 2 ve 1 numaralı süitlerinden prelüt başlıkta güzel müzikleri ünlü çelist Yo-Yo Ma yorumladı. Örümcek sembolünün bir kavram olarak masallarda, müziklerde ifade ettiklerini, kıymetli besteciler, incelikli yorumcular, güzel müziklerden örnekler ve pek tabii ki Yunan mitolojisinden uyarladığımız Arakne masalıyla süslediğimiz bir saatlik büyülü yolculuğumuzun bugün de sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatteki randevumuza kadar ben Elif Nihal Kur'an, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür, İzmir Radyo stüdyolarından sizlere çok mutlu bir hafta dileriz. Sağlıcakla kalın, müziksiz, masalsız kalmayın efendim. Kapanışı yine kader temasının hissedildiği Schubert'in Ölüm ve Genç Kız isimli kuartetiyle yapalım istedik. Bu eserin Scherzo başlıklı 3. bölümünü Amadeus Kuartet'in naif yorumundan dinlerken unutmayınız. Masallar çocuklara uyusunlar, büyüklere uyansınlar diye anlatılır.

0: Müzik dinlerken bestelendiği zamanın dünyası bize ne fısıldar? Füsun Özgüç, klasik müzik eserlerini moda ve bilimsel icatlarla, coğrafi keşifler ve felsefi akımlarla harmanlıyor. Müzikli Zaman Makinesi her Perşembe saat 10'da TRT Radyo 3'te.
1: TRT Radyo 3 sunar. Pervane.

hafta bir tema etrafında dünyanın dört bir yanından ritmik ve özgün müzikler eşliğinde 59 dakika süren bir yolculuğa çıkıyoruz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında. Havva Avcı Bahadır'ın hazırladığı Pervane programı her cuma saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Merhaba sevgili çocuklar ve Radyo 3'ün sevgili dinleyenleri. Müzikle dolu güzel günler geçirmenizi diliyor. Müge Sever yönetimindeki TRT İzmir Radyosu Çok Sesi Çocuk Korosu'nun seslendirdiği şarkıları sunacağımız programımızda İzmir'den sesleniyoruz sizlere. Koromuz ilk olarak sözleri Tuğba Solukçu, müziği ise Taner Solukçu'ya ait bir şarkıyı seslendiriyor. Kedim, piyano eşlikte Filiz Yiğit var.

Müge Sever yönetimindeki TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu'ndan dinlediniz Kelime adlı şarkıyı. Söz ve müziği Can Akın Aksel'e ait Mızık adlı şarkıyı dinliyoruz şimdi de.

Mızık adlı şarkıyı dinlediniz. Sevgili çocuklar, Müge Sever yönetimindeki TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu, şimdi de sözleri ve müziği Zeynep Bektaş'a ait olan Lokomotif'i seslendiriyor.

Lokomotif adlı şarkıyı dinlediniz. Müge Sever yönetimindeki TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu seslendirdi. Programın sözleri Gülşah Kurtuldu, müziği Kayhan Kurtuldu'ya ait bir şarkıyla sona eriyor. El ele.

0: El Ele adlı şarkıyı dinlediniz. Müge Sever yönetimindeki TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu seslendirdi. Bugün de programımızın sonuna geldik. Tekrar buluşuncaya dek programı hazırlayan ben Ceren Başkan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt. Hepinize müzikle dolu güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: TRT Çok Sesli Gençlik ve Çocuk Koroları. Hazırlayanlar TRT Ankara, İstanbul ve İzmir radyoları. Güneşi...

0: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Metamorfoz programına hoş geldiniz. Ben Beste Su Bayramoğlu. Bugün saat 12'ye dek mikrofon başında olacağım.
1: Uzun Çalar.
0: Bugün Uzun Çalar köşemizde Poppy Aykroyd'un Liminal isimli albümünü konuk edeceğiz. Şimdi ilk olarak In The Mist.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında Uzun Çalar köşemizin bugünkü konuğu Poppy Aykroyd'un Liminal isimli albümü, albümden For Those Who Wait isimli eseri dinledik. Sırada Continuum. Şimdi nabzımız biraz yükselecek. Su gibi bir albüm dedik ama su gibi olsa da zaman zaman durgun, zaman zaman çağlayan bir nehir gibi, bazen de bir okyanus gibi.

0: TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında Uzun Çalar köşemizin sonuna geldik. Pop Aykroyd'un Liminal isimli albümü konuğumuzdu. Şimdi bu albümden ilhamla hazırladığım bir karışık kaset var.
1: Karışık kaset.

Karışık kaset köşemizin ilk konuğu Hugh Bevings'in Liminal isimli albümünden geldi. Uzun Çalar köşesinde olduğu gibi bu albümün de ismi Liminal ve şuna tanıklık etmek çok etkileyici. Aynı isimde iki albüm, belki de aynı temaya yaklaşan iki besteci ve birbirinden çok farklı iki bakış açısı. Bu albümden From Where One Hears the Willow Speak isimli eseri dinledik. Şimdi Hugh Bevings'i bırakmıyoruz ve kendisinin Henosis Deluxe isimli albümünden Klangfall isimli eserinin piyano versiyonunu dinliyoruz.

TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında Luke Howard'ın Galileo isimli albümünden Near and Far isimli eseri dinledik. Zamanında Uzun Çalar köşemizde de konuk ettiğimiz klasik müzik ve blues'un etkili

0: Sequa'nın On Late Nights isimli kısa çalarından Lossless isimli eseri dinledik. Bu eserle birlikte hem karışık kaset köşemizin hem de metamorfozun sonuna geldik. Bugün piyano tınılarının değişimini, dönüşümünü biraz konuk etmeye çalıştım. Elimden geldiğince ve dilim döndüğünce. TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, bugün radyolarınızın başında bana eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ben Beste Subayramoğlu. Her pazar saat 11.15 TRT Radyo 3'te Metamorfoz programında görüşünceye ve dönüşünceye dek hoşça kalın.
1: Metamorfoz. Hazırlayan ve sunan Beste Su Bayramoğlu.

Yasin Yıldıran'ın hazırlayıp sunduğu, besteciler ve eserleriyle ilgili hikayelerin yer aldığı Bir Eser Bir Hikaye, Çarşamba akşamları saat 20'de TRT Radyo 3'te.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bir Türkiye kitabı olduğunu söyledi. Burada herkesin hikayesine yer var, yolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basarız dedi. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milli meselelerde uzlaşıya hazır olduğunu belirtti. Erdoğan, CHP'deki iç savaşın tarafı olmadıklarını da vurguladı. CHP, içindeki dış mihraklardan kurtulmalı, vesayetten arınmalı ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bizim üzerimizden yönetim yetersizliklerini temize çekmeye kalkmasınlar dedi. CHP'nin kendi meselesini kendi içinde halletmesi gerektiğini söyleyen Çelik, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemenin bir an evvel meclise gelmesi gerektiğini de belirtti. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. Yıldız, bu milletin terörsüz Türkiye iradesini meydanlardan yükselen boş sloganlarla durduramazsınız dedi. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesi üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında düzenlenen Ortak Akıl Ekonomi Oturumu'na dair en sosyal hesabından paylaşımda bulundu. Ömer Bolat, Türkiye'nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı merkeze alan, rekabet gücü yüksek, dirençli ve sürdürülebilir bir ekonomi vizyonu olduğuna dikkat çekerek, Türkiye yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz dedi. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. Venezuela'da meydana gelen depremler sonrası bölgedeki arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Türk arama kurtarma ekipleri de bölgeye ulaştı. 74 kişilik ekibi Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu karşıladı. Edirne'nin Keşan ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isteyen 6 FETÖ şüphelisi ve bir insan kaçakçısı yakalandı. Burdur Gölü'nde kanoyla açıldıktan sonra haber alınamayan 2 kişi bulundu. Kişiler tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Ağrı'da 30 Ekim 2013'ten beri kayıp olarak aranan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nesim Bey'e ilişkin dosya yeniden açıldı. Cinayet şüphesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Usta oyuncu için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Cenaze namazı Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti, İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da Lübnan ve İsrail arasında doğrudan müzakerelerin 5. turunda 3 ülke çerçeve anlaşması imzaladı. Anlaşma ile Hizbullah'ın silahsızlandırılması süreciyle eş zamanlı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerden çekilmesi ve kalıcı ateşkese zemin hazırlanması hedefleniyor. Anlaşma metnine göre Lübnan'ın güneyinde özel pilot bölgeler kurulacak, bu bölgelerde kontrolü Lübnan Silahlı Kuvvetleri sağlayacak. Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Han, ABD-İsrail baskısı altında. Han, 12 ABD'li senatörün mektup yazarak kendisini tehdit ettiğini söyledi. Mektupta, "Eğer İsrail'i hedef alırsanız, biz de sizi ve ailenizi hedef alırız" denildiğini aktardı. Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın stratejik bölgelerindeki enerji tesislerini insansız hava araçlarıyla vurdu. Haberleri dinlediniz.

eksi 80. Merhaba. UB40, reggae müziğin tartışmasız en başarılı gruplarından biri. 70 milyonu aşan albüm satışlarıyla reggae'nin uluslararası düzeyde tanınmasında kariyeri boyunca önemli bir rol üstlenmiş bir grup. İngiltere'de 3 kez zirveye çıkan, Amerika'da ise sıralamanın ilk 5'i içine 4 kez giren UB40 gariptir. Bu başarıları hep başkalarının parçalarını seslendirerek, yani yaptığı coverlarla elde etmiş. Bugün 1983 yılından bir albüm çalacağız sizlere. UB40'nin ilk konser albümünü.

Arda arda radyolarınıza getirdiğimiz parçalarla dinlemeye başladık 1983 tarihli konser albümüyle UB40, Food for Thought ve Sardonicus. UB40 Live adlı bu çalışmadan Don't Slow Down'la devam ediyoruz.

UB40 1978'de müzik sahnesine çıktı. Bir pub'da seslendirdikleri parçalar Chrissie Hynde'nin dikkatini çekince UB40'ye The Pretenders'ın turnesinde ön grup olmalarını teklif etmişti. Daha ilk 45'liyle İngiltere listelerinin 4'üncülüğe kadar yükselme başarısı gösteren UB40 çıkış albümü Signing Off'la Birleşik Krallık listelerinde ikinciliği görmüş ve tam 71 hafta sıralamada kalmıştı.

1980'deki ilk albümünün ardından 1981'de Present Arms'ı, bir yıl sonra da UB44 adlı çalışmasını çıkaran grup, bugün sizlere bahsettiğimiz ilk konser albümünü işte bu üç çalışmada yer alan parçalarından seçtiği performanslarla oluşturmuş. 1983 tarihli UB40 Live'dan ardarda iki parça daha, Tyler ve Present Arms.

0: This song called The Piper Calls the Tune.
1: UB40 Live grubun 1982 turnesi sırasında İrlanda'da verdiği konserin kayıtlarından oluşuyor. Şubat 1982 tarihli bu performansın repertuarından seçilen 10 parça UB40 Live albümüne dönüştürülmüş.

0: The Piper Calls the Tune, UB40 seslendirdi. Grubun 1983'te çıkardığı ilk konser albümünden şimdi radyolarınıza getireceğimiz performans Love Is All Is All Right.
1: Do you all remember John Lennon? Do you remember All You Need Is Love?

UB40'nin ilk liste başı 45'liği sadece grubun kariyerindeki değil, genel olarak 80'lerin de en bilinen hitlerinden 1983 tarihli Red Red Wine'dı. Sadece İngiltere'de değil, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Hollanda ve Yeni Zelanda listelerinde de bir numarayı gören bu parça bir Neil Diamond bestesiydi. UB40'nin reggae formunda coverladığı Red Red Wine, içinden çıktığı albüm Labor of Love'ın Birleşik Krallık listelerinde zirveye yükselmesinde de önemli bir rol oynamıştı.

Burden of Shame, UB40 söyledi. Grupla ilgili bir başka ilginç notla tamamlıyoruz. 1983 tarihli konser albümü UB40 Live'ı dinlemeyi. Kurulduğu 1978'den 2008'e kadar aynı kadroyla yoluna devam eden UB40, 30 yıl boyunca koruduğu dizilişini önce vokaldeki Al Campbell'ın, birkaç ay sonra da klavyecisi Mickey Virtue'un gruptan ayrılmasıyla bozmak zorunda kalmıştı. Now you don't need me to tell you to

0: UB40, 1983'te çıkardığı ilk konser albümü UB40 Live'dan son olarak az önceki One in Ten'i seslendirdi.
1: Radyo 3.
0: Ben Adil Seymen Altın Yeleklioğlu. Sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Piyano edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piyano Forte, her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: yıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İndelen.
1: Merhaba değerli müzikseverler. İstanbul Radyosu'nca hazırlanan programımızda bugün de sizlerle birlikteyiz. Güzel bir pazar günü geçirmenizi diliyorum.

0: Değerli müzikseverler, bugün Yeni Zelanda'ya uzanacağız ve bu coğrafyanın zengin müzik kültüründen seçkiler dinleyeceğiz. İlk parça Tarakihi başlığını taşıyordu. Maorili müzisyenler ve The Abbey Road Ensemble eşliğinde Kirite Kanava'dan dinledik bu Maori şarkısını. Bu hafta klasik soprano Kirite Kanava'nın sesinden kendi topraklarının yani Maori'nin şarkılarını dinleyeceksiniz. Klasikten biraz uzaklaşıp yerele göz kırpacağımız programda Kirite Kanava'nın sesinden dinleyeceğiniz ikinci Maori şarkısıysa Hoki Hoki Tonu Mai.
1: Hoki mai, hoki mai, aha koe ngaro koe, vatai mai koe.

Hoki Hoki Tono Mai. Bu Maori şarkısında solist Kirite Kanava'ydı. Değerli müzikseverler, bugün Maori şarkılarından seçkiler dinlediğiniz albüm 1999'da sunulmuş dinleyicinin beğenisine. 27 yıl önce, Kirite Kanava'nın yıldızının en parlak olduğu dönem. Klasikler, caz standartları, şansonlar ve tabii ki kendi topraklarından, Maori'den şarkılar seslendirdiği altın çağı. Kökleri Yeni Zelanda'ya dayanan Kirite Kanava'nın sözleri ise şöyle. Çocukluğum bu şarkılarla geçti. Yeni Zelanda'da tüm insanların yaptığı gibi ben de bu şarkıları söyleyerek büyüdüm. Müzik ve özellikle şarkı söylemenin Maori geleneğinde çok önemli bir yeri var. Maoriler hayatlarının her alanında müziğe yer vermişlerdir, özellikle de törenlerde. Maori'nin müziği zengin diliyle birleşince törenlerin havası son derece renkli olur. Bu albümde seçtiğim şarkılar aşkı, kederi, ölümü, mutluluğu, doğayı anlatıyor. Ne mutlu ki kendi ülkemin zengin müziğini tüm dünyayla paylaşabiliyorum.

Kirita Kanava'nın yerel müzisyenlerle birlikte seslendirdiği Maori şarkısıydı dinlediğiniz. Huri Huri. 18. yüzyılda Avrupalı gezginler Yeni Zelanda'ya yaptıkları ilk yolculuklarında Maori yerlileri arasındaki zengin müzikal mirası keşfederler. Maori halkı, diğer müzikal kültürlerden soyutlanmış bir biçimde, kendi karmaşık ritimlerinin üzerine oturtulmuş olan çeşitli şarkıları törenlerde ve günlük hayatlarında söylerler. Geleneksel Maori şarkılarının yapısı, Gregorian şarkılarıyla karşılaştırılacak düzeyde karmaşıktır. Gregorian şarkılarının karmaşıklık düzeyi kafamızda soru işareti uyandırabilir bu noktada. Fakat bu saptamanın doğru olduğunu görürüz. Tıpkı Gregorian şarkıları gibi tonal sınırları çok dar olmasına karşın, ezgi çeşitliliği ve sözcüklerin zenginliği bunu sağlar. 19. yüzyıl boyunca Maori ileri gelenleriyle birlikte çalışan ilk Avrupalı akademisyenler, bu biçimde yazılmış binlerce farklı Maori bestesini belirler. Fakat kaşifler başta olmak üzere, Hristiyan misyonerler ve nihayet İngiliz koloniler sayesinde Maori halkı, Maori dilinde şarkı anlamına gelen Waiata stilinden farklılık gösteren Avrupalı ezgisel yapıyla tanıştırılırlar. İlk Hristiyan misyonerler Katolik ilahileri Maori diline çevirirler. Maorililerin içten gelen bir müzik duygusu ve sağlam bir vokal gelenekleri vardır. Yüzlerce ilahi ezgisi, 1840 yılında İngiliz kuralları geçerli olmadan önce Maori halkı tarafından öğrenilmiştir bile. Şimdi Kirita Kanava'nın bu zengin müzik ve tarih mirasından esinle yaptığı 1999 tarihli albümden iki Maori parçası daha dinleyelim. Moe Mai e Hine ve ardından E Papa.

Moya Maia Hine ve ardından E Papa. Maorili müzisyenler ve The Abbey Road Ensemble eşliğinde Kirite Kanava'dan dinlediğiniz Maori şarkılarıydı. Maori halkı, Avrupalıların onlara öğrettiği diatonik gam ve benzeri müzikal yapılara alışık olmamalarına karşın, kısa sürede ne denli yetenekli olduklarını gösterirler. Antik stilden çok farklı biçimdeki bu şarkılar, artık daha geniş aralıklar, uzun legatolar, karmaşık harmoniler ve eşlik çalgılarının kullanımıyla gelişmeye başlar. Özellikle 3-4'lük vals yapısı bu şarkılarda kendini açıkça gösterir. Maorililerin yüzyıllardır söylediği şarkılardan oldukça farklı bir etkisi vardır bu yeni biçimin. 20. yüzyılın başlarında bir başka müzikal biçim de popülarite kazanır. Avrupa müzikal geleneğinden etkilenmiş olan ezgisel yapılı şarkılar 20. yüzyılın ilk çeyreğinin gözde şarkılarıdır. 20. yüzyılın ilk yarısı Maori şarkılarının altın yıllarıdır. Yetenekli şarkıcı ve dansçılardan oluşan eğlence grupları canlı ve eşsiz Maori stili eğlenceler sunarlar yeni dünyaya.

Rita Kanava'dan dinlediğiniz Maori şarkılarıydı. Hemen tüm Maori şarkılarının hizmet ettiği bir olgu vardır. Ama bunu sadece müzikleriyle yapmazlar, sözler de bir o kadar önemlidir. 19. yüzyılda Avrupalı gezginlerin Maorili müzisyenlerle çalışmaya başlamasıyla işin rengi de değişir. Misyonerlerin bir kısmı kendi ilahilerini Maori diline çevirirler. Çünkü Maorilerin müziğe yeteneği büyüktür. İyi ya da kötü, yaşamın her oyununa müzikle karşılık vermeleri sayesinde şarkı söyleme teknikleri de mükemmele ulaşmıştır. Şimdi Kirite Kanava'nın Maori şarkıları seslendirdiği 1999 tarihli albümünden iki seçkiyle daha baş başa bırakıyorum sizleri. Araka Katitiro ve ardından Po'ata Rau.

0: Araka Katitiro ve Po Atarau. Maorili müzisyenler ve The Abbey Road Ensemble eşliğinde Kirite Kanava'nın sesinden dinlediğiniz Maori şarkılarıydı. 20. yüzyılın ilk yarısında Maori şarkıları altın çağını yaşar. Maoriler artık bu konuda ustadırlar. Eğlenmeye de düşkün olan yerel müzisyenler, kültürlerinin özünü kaybetmeden herkese hitap edecek yeni bir Maori müziğinin peşindedirler. Bu yüzden de şarkıyla yetinmeyip, eğlencenin görsel bir yanının da olması gerektiğini düşünürler. Böylece eğlence grupları, şarkıcılar ve dansçılardan oluşmaya başlar. Günümüzde de devam eden ve hemen her ülkede bilinen bu danslar, kadınların yaptığı poi, erkeklerin yaptığı haka danslarıdır. Şimdi Kirite Kanava'nın Maori Şarkıları albümünden iki seçki daha dinleyelim. Hine Ehine ve ardından Matangi.
1: Kuta mai te moko puna koe ki te kata mai aha kua ki te moe koe aha tō kata kata ki te moe moe ape a koe te moe moe a kua whiti atu koe ki ngā petu marama kia kaha taku moko puna kia u kia mana wanui piri mai ki taku mama aku koe tiaki whakati.

Hine e Hine ve ardından Matangi'yi dinledik. Maurili müzisyenler ve The Abbey Road Ensemble eşliğinde Kirita Kanava seslendirmişti bu Maori şarkılarını. Maori halkı sadece kendi eski ve yeni müziğini birleştirmekle kalmaz. Yabancı kültürlerle ancak 20. yüzyılda tanışırlar ama tüm ülkelerin müziklerini tanımaya, Maori müziğiyle birleştirip güzel bir sentez oluşturmaya çalışırlar. Bu yüzden de Güney Pasifik ülkeleri arasında müziklerini araştırmadıkları ülke kalmaz. Bugün sizlere sunduğumuz Maori şarkıları da bu son dönemlerin, 20. yüzyılın ürünleri. Değerli müzikseverler, sizleri yine Kirita Kanava'nın seslendirdiği Maori şarkılarıyla baş başa bırakıyorum programımızın kalan dakikalarında. Eparira, Ako Ako Oterangi ve Pokare Kare Ana.

Eparira, Ako Ako Oterangi ve Pokare Kare Ana. Maorili müzisyenler ve The Abbey Road Ensemble eşliğinde Kirite Kanava'nın seslendirdiği Maori şarkılarıydı. Değerli müzikseverler, bu hafta klasik soprano Kirite Kanava'nın sesinden dinledik kendi topraklarının, Maori'nin şarkılarını. Gelecek hafta insan sesinin büyüsü eşliğinde yapacağımız yolculukta bizimle olmak isterseniz, aynı gün ve saatte radyolarınızın başına bekliyoruz. O gün tekrar buluşmak umuduyla. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

yıllar boyu insan sesi. Hazırlayan ve sunan Işıl Pınar İnden.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Jazz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Jazz Fora ile Jazz, TRT Radyo 3'te.

0: Müziğin Portresi.
1: Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi başlıyor.
2: Değerli dinleyicilerimiz, klasik müziğin evrensel diliyle bu toprakların sesini buluşturan yayınımıza hoş geldiniz. Bugün programımız boyunca notaların izini Anadolu'dan dünyaya uzanan bir hat üzerinde sürecek, Türk bestecilerimizin duygu, düşünce ve kültürle yoğrulmuş eserlerine kulak vereceğiz. Her bir eser, geçmişten günümüze taşınan bir hafızanın, bir birikimin ve özgün bir ses arayışının yansıması. Program süresince teknik yönetmenimiz Türkay Güner ile birlikte yalnızca Türk bestecilerinin eserlerine yer vererek onların müzikal dünyasında birlikte dolaşacağız. Şimdi sözü notalara bırakıyor ve sizleri bu özel programımızla baş başa bırakıyoruz. Keyifli dinlemeler diliyoruz. İlk bestecimiz Turgay Erdener. Turgay Erdener, çağdaş Türk müziğinin önemli isimlerinden biri ve özellikle sahne eserleri, film müzikleri ve özgün besteleriyle tanınmakta. Geleneksel motifleri modern bir anlatımla birleştirme konusundaki ustalığı onun müziğine ayrı bir kimlik kazandırır. Programımızda yer vereceğimiz eseri Sabahın Seherinde ise Erdener'in duygu dünyasını yalın ama derin bir şekilde yansıtan eserlerinden birisi. Eserde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyanan bir içsel dinginlik, hafif bir hüzün ve umut iç içe geçmekte. Melodik yapı genellikle akıcı ve sade ilerlerken armonik dokuda yer yer ince dokunuşlarla zenginlik hissedilir. Erdener'in anlatımı abartmadan neredeyse fısıldar gibi kurarak bestelediği eseri flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve soprano Nurdan Küçük Ekmekçi seslendiriyorlar, dinliyoruz.

Sen. Turgay Erdener'in en sevilen ve en bilinen eserlerinden birisi. Erdener bu eseri ilk kez 1995 yılında Türk oyun yazarı ve şair Turan Oflazoğlu'nun iki perdelik tiyatro oyunu Dörtbaşı Mamur Şahin Çakır Pençe için bestelemiş. Ardından şarkıyı 1999 yılında yeniden revize etmiş ve eseri tamamıyla kendine özgü bir hal olarak dinleyiciye ulaştırmış. Şimdi bu parçayı piyanist Fazıl Say ve mezzo soprano Senem Demirci seslendirsinler.

Erdener'in 2017 yılında piyano ve şan için şair Edip Cansever'in aynı adı taşıyan ve 1957 yılında yazdığı şiiri üzerine bestelediği Yerçekimli Karanfil isimli eserini Fazıl Say ve Mezzo Soprano Senem Demirci'den dinleyelim.

Demeleri ve özgün besteleriyle tanınmakta. Klasik müzik ile modern anlatım biçimlerini birleştiren yaklaşımı onun eserlerine hem anlatısal hem de görsel bir derinlik kazandırmakta. Programımızda yer vereceğimiz Patara Suite'i ise bu yaklaşımının dikkat çekici örneklerinden birisi. Şimdi eserin Ten Işığın başlıklı ilk bölümünde flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, arp sanatçısı Aslıhan Güngör ve sopran Onur'dan Küçük Ekmekçi'yi dinleyelim.

Eser adını Patara'dan alır ve bu kadim coğrafyanın tarihsel dokusunu, doğasını ve mitolojik atmosferini müzikal bir anlatıya dönüştürür. Tolga Taviş bu süitte genellikle antik çağın görkemini ve gizemini, Akdeniz'in dingin ama derin ruhunu, zamanın katmanları arasında dolaşan bir hikaye hissini ön plana çıkarmış. Şimdi eserin Zeytin Dikelim başlıklı bölümünü hep birlikte dinleyelim.

Dinleyiciye adeta bir sahne eseri izliyormuş hissi verir. Tolga Taviş bestesi Patara Suite'i yalnızca bir müzik eseri değil, mekanın ruhunu sesle yeniden kuran bir anlatı olarak düşünülebilir. Özellikle konser programlarında tematik repertuar içinde yer aldığında dinleyiciye güçlü bir bağ kurduran eserin 3. bölümü Patara'dan Dünya'ya ve bu bölümü bir kez daha flüt sanatçısı Leyla Bayramoğulları, soprano Nurdan Küçükekmekçi ve arp sanatçısı Aslıhan Güngör seslendiriyorlar.

Muammer Sun, Türk müziğinin çağdaş yüzünü inşa eden önemli besteci ve eğitimcilerden birisi. 1932'de doğmuş, özellikle çok sesli Türk müziğinin gelişimine katkı sağlayan eserleri ve eğitimci kimliğiyle tanınmakta. Ankara Devlet Konservatuvarı kökenli, aynı zamanda halk müziği motiflerini evrensel müzik diliyle buluşturma konusunda ustalığıyla öne çıkan bir bestecimiz Muammer Sun. Seni sevdim diye. Muammer Sun'un en bilinen ve en duygusal eserlerinden birisi. Ve derin bir içsel lirizm taşıyan eser, aşkın sade ama yoğun ifadesini de müzikle anlatmakta. Türk müziği makam anlayışı ile çok sesli düzenleme yaklaşımını bir araya getiriyor bu eser. Yalın gibi görünen ama yorum açısından oldukça incelik isteyen bir yapısı var. Muammer Sun'un 1966 yılında bestelediği bu eseri onun müzik anlayışını çok iyi özetlemekte. Ve şimdi eseri piyanist Fazıl Say eşliğinde mezzo soprano Senem Demirci'den dinleyelim.

Muammer Sun, Türkiye'de müzik eğitiminin kurumsallaşmasına büyük katkılar sunmuş, uzun yıllar akademik ve kültürel alanlarda etkili olmuş bir sanatçımız. Sevdikçe yaşıyorum, Muammer Sun'un en bilinen ve duygusal derinliği yüksek eserlerinden birisi. Bu eser, sevginin insan yaşamındaki dönüştürücü ve yaşatıcı gücünü anlatmakta. Söz ve müziğin sade ama etkileyici birlikteliğiyle dinleyen de hem içsel bir huzur hem de güçlü bir bağlılık hissi uyandırmakta. Eserin temelinde şu düşünce hissedilir: İnsan sevdikçe var olur, sevgi yaşamın en gerçek anlamıdır. Genellikle koro düzenlemeleriyle de seslendirilen bu eser, özellikle sanat müziği ve çok sesli koro repertuarında kendine önemli bir yer edinmiştir. Türkiye'deki müzik eğitimi kurumlarında ve konser programlarında sıkça yer alması, onun kalıcılığının en güçlü göstergelerinden birisidir. Muammer Sun'un ses ve piyano için 1983'te yazdığı Sevdikçe Yaşıyorum eserini şimdi bir kez daha Fazıl Say ve Senem Demirci seslendiriyorlar.

16. yüzyılda Anadolu'da yaşadığı düşünülen halk ozanı ve kahramanı Köroğlu'nun zalimlere karşı direnişini, yiğitliğini ve adalet anlayışını anlatan epik türküler üzerine Köroğlu yiğitlemesini besteleyen Muammer Sunağ'a ait besteyi İbrahim Yazıcı yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Çok Sesli Korosu ve Bas Tuncay Kurdoğlu seslendiriyor.

Türk müziğinin evrensel dilde ifade bulmasındaki öncü isim Ahmet Adnan Saygun. Hem Batı müziği formunu hem de Anadolu'nun derin köklerinden gelen ezgileri ustalıkla birleştirmiş olan hocamız, özellikle halk müziği kaynaklarına yönelerek bu mirası senfonik ve sahne eserlerine taşıdı. Bozlak ise Anadolu'ya özgü, çoğunlukla Orta Anadolu yöresinde görülen bir uzun hava türüdür. Derin bir iç çekiş, serbest ritim ve güçlü bir ifadeyle söylenmekte. Konuları genellikle hasret, ayrılık, yiğitlik ve kaderdir. Saygun'un bozlak anlayışını bu geleneksel formu doğrudan kopyalamak yerine onun ruhunu ve karakterini çağdaş müzik diliyle yeniden yorumlamaya dayandırdığı parçayı Fazıl Say ve bariton Atilla Gündoğdu.

Ahmet Adnan Saygun'un Ağıt başlığıyla anılan eseri onun müziğinde sıkça rastlanan bir hüzün. Anadolu'nun sözlü geleneği ve özellikle ağıt yakma kültüründen beslenen bir ifade dünyasını yansıtmakta. Saygun, Türk halk müziğinin özünü Batı müzik teknikleriyle birleştiren öncü bestecilerden biri olarak bu tür eserlerinde hem bireysel acıyı hem de kolektif hafızayı müzikal dile taşır. Saygun'un geleneksel estetik yaklaşımı içerisinde ağıt karakterindeki bu eserini şimdi bir kez daha Fazıl Say ve Atilla Gündoğdu'dan sizler dinlerken bizler de teknik yönetmenimiz Türkay Güner ile birlikte huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşabilmek dileklerimizle hoşça kalın.

0: Sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, Remzi Buharalı'nın hazırladığı Müziğin Portresi sona erdi.
1: Müziğin Portresi.

0: Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.
1: Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yer.

yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

Sevgili dinleyiciler, İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz sizlere. Bugün Umberto Giordano'nun Sibirya Operası'nı açıklamalı olarak tanıtmaya başlıyoruz. Sibirya, yani Sibirya, Luigi Illica'nın librettosundan uyarlanan, Umberto Giordano tarafından bestelenen üç perdelik operadır. 19 Aralık 1903'te Milano'daki La Scala'da premierini yapmıştır. Sibirya'nın konusu için doğrudan bir kaynak bulunmadığından bunun Illica'nın özgün bir eseri olduğu düşünülür. Ama Leo Tolstoy'un 1899 tarihli Diriliş romanına dayandığı da öne sürülmüştür. Opera 19 Aralık 1903'te Milano'daki La Scala'da premier yaptı. Çok iyi bir kadroya sahip olmasına karşın bu ilk gösteri başarılı olamadı. Ama sonra Cenova ve ardından Paris'te yapılan gösteriler çok övgü aldı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki premieri 31 Ocak 1906'da New Orleans'taki Fransız Opera binasında gerçekleşti. 5 Şubat 1908'de de Manhattan Opera binasında New York premieri yapıldı. Besteci operayı 1927'de gözden geçirip kısalttı ve bu operaları arasında en sevdiği eser oldu. Operada rol alan sanatçılar şöyle: Stefana, Luisa Maragliano, soprano; Nicona, Laura Londi, mezzo soprano; genç kız, Elvira Spica, soprano; Vasili, Amedeo Zambon, tenor; Glebi, Walter Monacese, bariton; Prens Alexis, Mario Ferrara, tenor; Ivan, Mario Giuca, tenor; Miskinski, Gino Calo, bariton; Valinov, Franco Pugliese, bariton; Yüzbaşı, Renzo Viaro, bas; Çavuş, Pietro Rossini,

bariton. Kazak, Saverio Porzano, tenor. Vali, Plinio Clabassi, bas. Müfettiş, Paolo Mazzotta, bas. Orkestra ve koro, Milano Rai Senfoni Orkestrası ve korosu. Koro şefi, Giulio Bertola. Orkestra şefi, Danilo Belardinelli. Olayların geçtiği yer, Rusya. Olayların geçtiği zaman, 19. yüzyılın ilk yarısı. Sevgili dinleyenler, biz operanın 1974 yılında İtalya'da yapılan kaydını sunacağız.

Birinci perde. Kadın. St. Petersburg. Ağustos'taki Aziz Alexander Festivali sırasında. Stefana, Prens Alexis'le şık bir sarayda yaşamaktadır. Bir zamanlar düzenbaz Glebi onu baştan çıkarmış ve sonra da prense satmıştır. Glebi, prensin Stefana için verdiği emekli maaşıyla geçinmektedir. Stefana, kendisiyle mektuplaşan Teğmen Vasili'ye aşıktır. Teğmen, onu sıradan bir işçi kız sanmaktadır çünkü hep kılık değiştirerek evin önünde buluşmaktadırlar. Bir gün Vasili saraya çağrılır. Stefana ile buluşmaya gider. Bu kez onun hakkındaki gerçeği öğrenir. Yine de ona olan aşkından vazgeçmez. Bu sırada prens içeri girer ve bir düello başlar. Vasili prensi kılıcıyla öldürür. Vasili tutuklanır.

İkinci perde, aşık. Rusya ile Sibirya arasındaki sınır. Mevsim kıştır. Birkaç mahkum zorla çalıştırılacakları madenlere doğru karda yürüyerek ilerlemektedir. Aralarında bitkin düşmüş, umutsuzluğa kapılmış Vasili de vardır. Bir grup kadın ve çocuk mahkumlara veda etmek için yol kenarında beklemektedir. Stefana bir kızakla gelir. Sevdiğinin kaderi ne olursa olsun ona katılmak için her şeyi geride bırakmıştır. Sevgilisinin onu geri döndürme yalvarışlarını dinlemez ve ikisi birlikte Sibirya'nın enginliğine doğru yürürler.

Bu haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. Haftaya Umberto Giordano'nun Sibirya Operası'nı tanıtmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizler programı hazırlayan Ali Kızan ve sunan Demet Akat saygıyla ayrılıyoruz sizlerden. Hoşça kalın.

Programına hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat sürecek Dünya Müzik Turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere teşekkür edeceğim. Bu hafta devir aleme 15. yüzyılda yaşamış şair ve kral Nezahul Kıyatul'un kenti ismini bu kral ve şairden alan Nezahul Kıyatul kentinden Meksika'dan Destino Perdido grubuyla başlayacağız. 2002 yılında kurulan grup Rock Urbano tarzı müzik yapıyor. Yani bildiğimiz turistik Meksika'nın değil, yoksul mahallelerindeki yapılan sokak müziğinin adı Rock Urbano. Destino Perdido grubundan dinleyeceğimiz parçanın adı Ami Padre. Yani babama anlamında. Meksika'dan Nezahul Kıyatul'dan Destino Perdido grubundan Ami Padre parçasıyla devir aleme başladık bile.

Bu hafta ikinci durağımız Doğu Afrika'dan Kenya'nın, Kenya'nın başkenti Nairobi'den Liboy. Liboy'dan yeni bu hafta çıkarttığı bir teklisini dinleyeceğiz. Parçanın ismi Nairobi. Parçada kalimba dışında bir perküsyon, toprak testi şeklinde bir perküsyon enstrümanı olan uduya yer veren sanatçı hem Swahili hem de İngilizce dilinde şarkılar seslendiriyor. Kenya'dayız, Liboy seslendiriyor, Nairobi.

Devri alemi Danimarka'dan devam ediyoruz. 2024 yılında Kopenhag'da 400 yıllık tarihi borsa binası Borsen büyük bir yangında harap olmuş ve yıkılmıştı. 4 ejderha kuyruğunun birbirine dolandığı o meşhur kulesi alevler içinde çökmüştü. Aynı bu olay Paris'teki Notre Dame yangını gibi ulusal bir felaketti. Danimarkalı sanatçı Jacob Bellens de işte Borsen Brenner yani Borsa Yanıyor isimli bu şarkıyı bu büyük yangın için besteledi. Danimarka'dayız. Jacob Bellens seslendiriyor. Borsen Brenner.

0: Polonya'nın güneybatısında küçük bir kasaba olan Hojnów'da 2018 yılında kurulan Plug and Blues grubunu dinleyeceğiz şimdi. Uykusuz gece anlamındaki parçaları Bezenna Notes şimdi radyolarınızda.
1: Jak przetrwać noc? Ja boję się. Nie mogę spać za krótkim

chcę już żyć, chcę poddać się. Co zrobić mam? Ja boję się.

Hindistan'a geçiyoruz. Hindistan'ın güneyindeki Kerala bölgesinden Hint rock efsanelerinden biri olan Mother Jane grubunu dinleyeceğiz Dobare parçasıyla. Dobare kelimesi Hintçe ve Farsça kökü olan bir kelime ve ikinci şans yeniden anlamında. Mother Jane grubunun gitaristi Bayju Darmajan, şimdi dinleyeceğiniz gibi gitarı, elektro gitarı sanki klasik bir Hint çalgısı gibi çalıyor. 2008 yılında dağılan, 18 yıl sonra 2026'da yeni bir albümle tekrar müziğe dönen Mother Jane'i dinliyoruz. Dobare.

1991 yılında Texas'ta 15 yaşında bir çocuk, Jeremy isimli bir çocuk hayatına son verdi. Bu haberi gazetede okuyan Ed Vedder'da şimdi dinleyeceğimiz Jeremy parçasını bestirdi. Seattle'dan Pearl Jam seslendiriyor. Jeremy.

Almanya'ya geçiyoruz. Köln kentinden Smoke Master and The Miracle Seeds grubunu dinleyeceğiz. Jack McAfee konuk oluyor bu şarkıya vokallerde. Grubun yeni çıkarttığı albümü The Temple'ın ilk teklisi olan parçaları. No Other One şimdi radyolarımızda.

1965 yılında Los Angeles'ta ünlü Venice Beach'te Jim Morrison gördüğü bir kıza "Merhaba, sana aşık oldum ve bana ismini söyler misin?" demiş İngilizce. "Hello, I love you, won't you tell me your name?" Daha sonra The Doors grubu kuruluyor ve bu şarkıyı besteliyorlar. O dönemde The Doors grubunda bas gitarist yoktu. Ray Manzarek klavyesinde sol eliyle işte bu bas ritimlerini çalıyordu. Biraz önce dinlediğimiz Smoke Master grubunun da ilham aldığı Doors'un parçası Hello, I Love You şimdi radyolarımızda.

Ve şimdi Çin'e geçiyoruz. Guangzhou'dayız. Mist Rain grubunu dinleyeceğiz. Küçük Yağmur Orkestrası ile beraber. Dinleyeceğimiz parça Gücüen, Song Hanedanı'nın kaybolmuş ihtişamına ait bir ağıt. Batıdan gelen rock riffleri üzerine bambu flütleri ile operavari bir yorum. Mist Rain seslendiriyor. Gücüen.

Almanya merkezli Leaves Eyes grubunun üyeleri Norveç ve Finlandiya kökenli. Grup, Norveç mitolojisi ve Viking çağını anlatıyorlar orkestralar ve korolarla beraber. Yelkenleri açarak uzaklara, efsanevi diyarlara doğru yola çıkan kuzeyli savaşların hikayesi. Across the Sea ile Almanya merkezli Leaves Eyes grubuyla devre alem devam ediyor.

Devralemeye başlarken Meksika'da rock urbano tarzı bir müzik dinlemiştik. Biraz daha Meksiko'nun kenar mahallelerine ait bir tarzı bu. Şimdi ise surf rock tarzı bir parça dinleyeceğiz yine Meksika'dan. Los Acapulco grubu seslendirecek ve bu gruba da Eli Guerra eşlik edecek vokalde. Melodia Kenoseva dinleyeceğimiz parçanın adı, yani geçmeyen melodi. Fransız sanatçı Frans Kal'ın 1964'teki bir parçasını İspanyolca'ya çevirerek yeniden yorumlayan Los Acapulco seslendiriyor vokalde Eli Guerra ile beraber. Melodia Kenoseva. Radyolarınızda.

Norveç'e geçiyoruz. Drammen'den progresif rock grubu Abakaz bizlerle olacak 2025 yılından Faraway parçasıyla. Abakaz, radyolarınızda.

Fransa'ya geçiyoruz. Fransa'nın demir çelik kenti olarak tanınan Le Creuset'den Thalys seslendirecek sırada dinleyeceğimiz parçayı. Karanlık taraf anlamında. Côté sombre. Radyolarınızda.

1965 yılında Almanya'da Hannover kentinde kurulan ve hala müzik yapmaya devam eden 2026'da 60. yıl turnesinde de bu hafta İstanbul'da bir konser veren Scorpions grubuyla devri alemi tamamlıyoruz. 1984 yılı New York Madison Square Garden konserinden canlı bir kayıt. Rock You Like a Hurricane bu hafta devri alemdeki kapanış parçamız.

TRT İstanbul Radyosu yapımı Bir Devre Alemin daha sonuna geldik. Yaklaşık bir saat süren dünya müzik turumuzda mikrofonda ben Tolga Murtezaoğlu sizlere eşlik ettim. Umarım keyifli bir saat geçirmişsinizdir. Haftaya pazar günü saat 16'da TRT Radyo 3'te yeni bir Devre Alem'de tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.

0: Devri Alem.
1: ...80'li yıllardan günümüze caz müziğinin çağdaş örneklerine yer verdiğimiz Başka Yollar, TRT Radyo 3'te. Ziya Celaleroğlu'nun hazırladığı Başka Yollar, her pazartesi saat 19'da TRT Radyo 3'te sizlerle.

0: Radyo 3. Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler, iyi pazarlar sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına "Ümmetin umudusunuz" sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak, dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediğini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybı 73.054'e yükseldi. Binlerce kişinin cenazesi ise hala enkaz altında. İsrail'i durdurmaya yönelik adımlar da atılıyor. Belçika merkezli Hint Recep Vakfı, İsrailli ırkçı bakan Ben-Gvir hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle ABD'de soruşturma açılmasını talep etti. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.56'da kaydedilen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde üye ülkelerin meclis başkanları İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde yapılacak toplantı kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan da NATO üyesi ülkelerin meclis başkanlarıyla buluşacak. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkeze düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 213'ü tutuklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar ve hattat Yusuf Tavaslı için taziye mesajı yayımladı. Ailesine, yakınlarına, dostlarına ve talebelerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum, dedi. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Cenaze namazı ise Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var, çok sayıda kişi hala enkaz altında. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. "İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz," dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler

42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlı ve çocuklar günün en sıcak saatlerinde dikkatli olmalı. Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Kırklareli ili Lalapaşa ilçesinde bulunan enerji iletim hattı için yüksek gerilim uyarısı yayımladı. Açıklamada Kırklareli, Edirne Çimento ve Lalapaşa trafo merkezlerinin irtibatlayan enerji iletim hattına yarın saat 10'dan itibaren yüksek gerilim uygulanacağı belirtildi. Bölgede yaşayanların can ve mal güvenliği açısından iletim hattına yaklaşmamaları ve direklere tırmanmamaları istendi. Haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri. İstanbul Radyosu stüdyolarından hepinize güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz.
1: Hi, I'm David Cousins from Straubs. You're listening to TRT Radio 3, Rock Efsan LRI. Stay tuned, it's a great station.
0: Bu haftaki rock efsanelerinin konuğu, progresif rock müziğin öncülerinden efsane İngiliz topluluk Straubs. Grubun 1966-1984 yılları arasında İngiliz radyo ve televizyon kurumu programlarında gerçekleştirdiği tüm kayıtları bir araya getiren 24 Nisan 2026 tarihli son derleme çalışması A Glimpse of Heaven albümünden seçtiklerimizi sunacağız sizlere. 1963 yılında şarkı sözü yazarı, gitarist, şarkıcı Dave Cousins tarafından kurulan bluegrass topluluğu Strawberry Hill Boys, birkaç kadro değişikliğinin ardından 1969 yılında kısaca Strokes adını alır. Önceleri folk rock ve glam rock türlerinde çalışmalarıyla tanınan grup, 1970 yılı Nisan ayında ekibe katılan Rick Wakeman'ın yaratıcı katkılarıyla progresif müziğin aranılan topluluklarından biri olur. Aynı yıl Queen Elizabeth Hall'da verdikleri konser hem Strokes'un hem de Rick Wakeman'ın tüm İngiltere'de tanınmasını sağlar. 1971 yılında Wakeman'ın Yes grubuna katılmasının ardından yoluna farklı isimlerle devam eden Strokes, kendine has soft progresif tarzıyla özellikle 70'li yıllarda çok tutulan, sevilen ve yeni plakları merakla beklenen topluluklardan biri olur. Kurucusu Dave Cousins'in 13 Temmuz 2025'te aramızdan ayrılmasına dek tam 62 yıl boyunca yoluna devam eden Strokes, rock tarihine yön veren progresif rock müziğin öncülerinden gerçek bir rock efsanesidir. Sizlere bugün dinleteceğimiz A Glimpse of Heaven, Strokes grubunun 1966-1984 yılları arasında İngiliz Radyo ve Televizyon Kurumu'nun farklı programları için gerçekleştirdiği tüm kayıtları bir araya getiren bir derleme çalışması sevgili dinleyenler. Kurum arşivinde saklanmış, günümüze kadar kalabilmiş tüm band kayıtlarının yeniden elden geçirilmesi ve iyileştirilmesiyle yıllar sonra bir kez daha gün yüzüne çıkan bu kayıtlar, 5 CD ve Blu-ray'in yer aldığı 6 diskten oluşan kutu set biçiminde 24 Nisan 2026'da grup hayranları ve tüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Biz 5 CD'de birbirinden güzel 63 arşiv kaydının yer aldığı toplam 4 saat 56 dakika süren A Glimpse of Heaven albümünden sizlere daha çok örnek dinletebilmek adına hemen müziğe geçiyor ve hep birlikte 1973 yılına gidiyoruz. 9 Ocak 1973 günü BBC Radio 1 Sequence Session programı için yapılan canlı kayıtlardan seçtiğimiz iki çalışmayla rock efsaneleri başlıyor. Önce Lady Fuchsia ve ardından The Winter and the Summer. TRT Radyo 3'tesiniz. Strokes 8 dakika boyunca bizlerle.

Lady Fuchsia ve The Winter and the Summer. Strokes grubunun 9 Ocak 1973 günü BBC Radio 1 Sequence Session programı için kaydedilen canlı yorumlarından iki örnekti. Grubun 1966-1984 yılları arasında İngiliz Radyo ve Televizyon Kurumu stüdyolarında seslendirdiği eserlerini bir araya getiren son derleme çalışması A Glimpse of Heaven albümü dönmeye devam ediyor. Sizlere şimdi sunacağımız sıradaki

0: İki çalışma, bu kez grubun 11 Nisan 1974 günü BBC Radio One in Concert programı için kaydedilen canlı yorumlarından seçtiğimiz iki örnek. Önce programın yapımcısı ve sunucusu Alan Parker'ın grubu kısa tanıtımı ve sonrasında ilk olarak 1972 tarihli Grave New World albümünden Dave Cousins bestesi New World ve hemen ardından 1973 tarihli Bursting at the Seams albümünden Lay Down. Rock efsanelerindesiniz. Strobes 9 dakika boyunca bizlerle.
1: Hello again, my name is Alan Black and I'd like to welcome you to another Radio 1 in concert program coming to you from the Hippodrome Golders Green. Our guest band tonight haven't been with us for quite a few months. They've been very busy, mostly in America, being our ambassadors, and I think they do a very good job of that. I'm sure you'll agree. Would you welcome, please, the Strobes?

0: Hi, I'm David Cousins from Straubs. You're listening to TRT Radio 3, Rock Efsan LRI. Stay tuned. It's a great station.
1: Radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için anımsatalım. TRT Radyo 3'te Rock Efsanelerindesiniz. Bu haftaki konuğumuz progresif rock dünyasının önemli ve saygın isimlerinden 63 yıllık efsane, ünlü İngiliz topluluk Strokes. Grubu bugün sizlere 1966-1984 yılları arasında İngiliz radyo ve televizyon kurumu programlarında yaptığı kayıtları bir araya getiren son derleme çalışması

A Glimpse of Heaven albümünden seçtiklerimizle sunuyoruz. 5 CD ve Blu-ray olmak üzere 6 diskten oluşan kutu set biçiminde 24 Nisan 2026'da yayınlanan bu albümde grubun tüm BBC radyo ve televizyon kayıtlarının yanı sıra özellikle 3 tam BBC Radio in Concert programı, The Old Grey Whistle Test ve Top of the Pops etkinlikleriyle birlikte Strokes'un 1983 Cambridge Folk Festivali'ndeki yeniden bir araya gelme gösterilerini de içeren yaklaşık 5 saatlik arşiv kayıtları da yer alıyor. Bugün dinlemekte olduğumuz 1966-1984 yılları arasında Strokes kadrolarında yer almış grubun kurucusu ve lideri Dave Cousins'e eşlik eden müzisyenleri de bir kez daha anımsayalım. Tony Hooper, Ron Chesterman, Sandy Denny, Rick Wakeman, Richard Hudson, John Ford, Blue Weaver, Dave Lambert, Chas Kronk, Rod Combs, Johnny Holkin, Robert Kirby, Tony Fernandez ve Andy Richards. A Glimpse of Heaven albümünden sizlere şimdi sunacağımız sıradaki iki çalışma yine grubun 11 Nisan 1974 günü BBC Radio 1 in Concert programı için kaydedilen canlı yorumlarından iki örnek. Önce 1974 tarihli Hero and Heroine albümünün 3 bölümden oluşan açılış parçası Autumn ve hemen ardından 1973 tarihli unutulmaz Bursting at the Seams albümünden Tears and Pavan. Rock efsanelerindesiniz. Strokes 9 dakika boyunca bir kez daha bizlerle.

0: Stay tuned. It's a great station.
1: 2023 yılı Temmuz ayında son albümü için iletişime geçtiğim Strokes grubunun kurucusu efsane David Cousins, bu çok eski Türk hayranını kırmamış, rock efsaneleri

0: Üzerinde öncelikli olarak yayınlayabilmem için henüz basımı yapılmayan The Magic of It All albümünün sayısal kopyasını göndermişti. Bununla da yetinmeyen sanatçı yine beni kırmayarak program içerisinde duyduğunuz Siz Rock Efsaneleri dinleyicilerine özel iletisini de onca yoğunluğunun arasında yine kendi ev stüdyosunda kaydedip göndermişti. Biz bu efsane müzisyeni bir kez daha sevgi, saygı ve özlemle anıyor ve programımızın kalan dakikalarında A Glimpse of Heaven albümünden 11 Nisan 1974 BBC Radio One'ın konser kayıtlarından seçtiğimiz birbirine bağlı son iki çalışmayla veda ediyoruz sizlere. Ancak müziğe geçmeden önce 13 Temmuz 2025'te aramızdan ayrılan efsane David Cousins'in Siz Rock Efsaneleri dinleyicilerine özel iletisini bugünlük son kez aktaralım. Önce Cousins ve ardından The River ve Down by the Sea. TRT Radyo 3'te Strobes 11 dakika boyunca bugünlük son kez bizlerle.
1: Hi, I'm David Cousins from Straubs. You're listening to TRT Radio 3, Rock Efsaneleri. Stay tuned. It's a great station.

Bugünkü rock efsanelerinde progresif rock müziğin öncülerinden efsane İngiliz topluluk Strokes bizlerleydi sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Grubun 1966

1984 yılları arasında İngiliz radyo ve televizyon kurumu programlarında yaptığı kayıtların yer aldığı 24 Nisan 2026 tarihli son derleme çalışması A Glimpse of Heaven albümünden seçtiklerimizi süremiz el verdiğince sunduk sizlere. Bir sonraki rock efsanelerinde yeniden buluşmak üzere tüm dinleyenlerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

köklerini ve dallarını oluşturmuş müzisyenlerin caz ve yaşam yorumları Caz Ağacı'nda. Cenk Ersarp'ın hazırlayıp sunduğu Caz Ağacı her hafta salı saat 23'te TRT Radyo 3'te.

0: ritme hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.
1: Ritme hükmedenlere hoş geldiniz. Programımızın açılışını yapacak şarkı 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış seremonisindeki şarkılardan biri. Justice ve Tame Impala adlı bu iki grup 2011 yılında kendi albümlerini tanıtma amacıyla katıldıkları Coachella Müzik Festivali'nde tanışmış. Birbirlerinin müzik tarzlarına ve ortaya koydukları çalışmalara hayranlık duyuyorlarmış. Justice ile Tame Impala'nın işbirliği müzik dünyasında büyük bir etki yarattı. İki grup farklı müzik tarzlarını bir araya getirerek yeni ve yenilikçi bir ses yarattı. Dinleyeceğimiz Never Ender adlı şarkı Tame Impala'nın 2015 yılında piyasaya çıkan Currents albümünde yer alıyor ve genel olarak aşk, kayıp ve değişim temalarını işliyor. Bazı dinleyiciler şarkıyı geçmişteki bir ilişkiyi ve o ilişkiden kaynaklanan pişmanlıkları işliyor olarak yorumlarken bazıları ise daha genel bir anlamda hayatın sürekli değiştiğini ve bu değişimlere ayak uydurmanın zorluğunu anlattığını düşünüyor. Şarkının melankolik atmosferi ve Kevin Parker'ın duygusal vokalleri bu yorumlara zemin hazırlıyor. Justice ve Tame Impala işbirliğiyle bu haftaki programın ilk şarkısı Never Ender.

Yeni Zelandalı Benny Sahne adlı şarkıcı, dinleyeceğimiz şarkıda sevgilisinden ayrıldıktan sonra yaşadığı yalnızlığı anlatacak. Benny'nin yanında New Yorklu şarkıcı ve şarkı yazarı Gus Dapperton yer almış. Super Lonely adlı şarkısında Benny.

2012 yılında çıkardığı Unorthodox Jukebox albümünde yer alan şarkılardaki değişik müzik tarzlarının oluşturduğu menüden Bruno Mars'ın yüksek tempolu disco ritimleri içeren bir parçasını seçtik. Bu şarkının kaydı için stüdyoya girdiğinde içinden geldiği gibi ve birçok müzik tarzını da bir arada işlemek istediği gibi çalıştığını belirtmiş. Sanatçı bu şarkıyı daha videosunu bile çekmeden 2013 yılındaki müzik dergisi Billboard ödüllerinde sahnede canlı performansla sergiledi. Treasure ve Bruno Mars.

1983 yılından bir şarkı ile devam edelim. Bugünlerde 60 yaşının üzerinde olan Amerikalı soul müzik klavyeci ve şarkıcısı Booker Newberry, solo kariyerine kadar birçok grubun bünyesinde kendine yer bulmuş. Sanatçının repertuarından en başarılı olmuş şarkısını sizler için çekip çıkardık. Orta çaplı bir liste başarısı var ancak bizim bugünkü program akışımıza pek uygun. Booker Newberry ve parçası Love Town.

Love Town, Booker Newberry'den dinlediğimiz şarkısıydı. Funk müziğin en önemli örneklerinden biriyle devam edelim. 1970'lerin başlarına doğru funk müziğin efsanevi isimlerinden George Clinton tarafından kurulan Parliament adlı gruba ait olan

Bu şarkı 70'lerin P-Funk yani Psychedelic Funk tarzına çok iyi bir örnektir. George Clinton'ın konserlerinde bu şarkının nakarat kısmı seyirciler tarafından onlarca kez tekrar edilerek sahneye davet edildikleri birçok kez yaşanmıştır. Dört filmin müziklerinin yanında kredi kartından otomobile ve hatta patates cipsi reklamlarına kadar birçok sektörün öncü şirketlerinin reklamlarında da kullanılmıştır. Grubun şarkının sözlerinin arasına yerleştirdiği birkaç cümle ile müzik endüstrisinin onları oyunun dışına atmak istemesine karşın bizi içeri alın ve birlikte bu işi sürdürelim mesajları da yer almaktadır. Bir funk klasiği olan şarkılarında dinleyeceğimiz grup George Clinton'ın kurduğu Parlament ve unutulmaz şarkıları Give Up The Funk.

Piyasaya çıktığı 1990 yılında Loose Ends grubuna ait şarkı Don't Be a Fool çıktığı dönemde müzik listelerinde önemli bir başarı elde etti. Şarkı birçok ülkede listelere girdi ve Loose Ends'in en bilinen şarkılarından biri haline geldi. Adından da anlaşılabileceği gibi bir uyarı niteliği taşıyor. Şarkı aşkta ya da hayatta aptalca davranmamak, kendini kandırmamak üzerine bir mesaj veriyor. Şarkı sözleri kişinin kendi değerini bilmesi, başkalarının oyunlarına gelmemesi ve doğru kararlar vermesi gerektiğini vurguluyor. Loose Ends'in 1990 tarihli Look How Long adlı albümünün önemli şarkılarından Don't Be a Fool.

0: Salt Your Life app. Salt Your Life app.
1: Gospel müzik eğitimi alan, yani kilise korusunda şarkı söylemeyi öğrenen ve bu kazanımını 20 yılı aşkın bir süredir dinleyicilerine aktaran New York Brooklynli bir şarkıcı olan Maxwell'le devam edelim. Bu sanatçının önemli özelliklerinden biri de sahnede hayranlarıyla kurduğu iletişim becerisi. Müzik tarzı olan ılıman R&B ritimlerini otomobilinin içindeki ses düzeninde dinleyerek test ediyormuş. 1996 yılında piyasaya sürdüğü Maxwell Urban Hank Suite adlı albümünden seçtiğimiz şarkı, albümün açılışında yer alan The Urban Team ve Amerikalı R&B şarkıcı ve yapımcısı Maxwell.

En yoğun izleyici çeken spor etkinliklerinden biri olan Amerikan futbol finali Super Bowl'un 2024 yılında devre arası gösterilerinde ilk kez seslendirilen Luther adlı bu şarkı Kendrick Lamar ve SZA ortak çalışması. Şarkı sözleri Kendrick Lamar'ın karakteristik tarzında derin anlamlar ve metaforlar içeriyor. SZA'nın vokalleri ise şarkıya duygusal bir boyut katıyor. Şarkının temasında toplumsal sorunlara, kişisel mücadelelere ve umuda odaklanılıyor. Kendrick Lamar ve SZA'dan dinleyelim Luther.

1970'lerin soul, pop, caz ve rock müzik türlerinin başarılı örneklerinden esinlenen Hollandalı sanatçı Benny Sings, 2012 yılında piyasaya sürdüğü ilk albümüyle özellikle Hollanda ve Almanya'da büyük ilgi gördü. Soul müziğin yaşayan efsanesi Stevie Wonder ve caz müziğinin yumuşak vokali Michael Franks gibi duayen sanatçıları örnek alan Benny Sings, soul müzikte oluşturduğu tarzında iyi hissettirecek pozitif temaları işlemeyi amaçlayarak ABD'de popüler oldu. Daha önce John Legend ve Alicia Keys ile birlikte çalışan Emily King, dinleyeceğimiz şarkıda Benny Sings'e eşlik ediyor. Pozitif bir temayı dinleyiciye aktaran şarkısı Miracles.

Şimdi de bir üçlü siyahi kadın vokal grubuna geçelim. Üç grup üyesiyle 1991 yılında faaliyetlerine başlayan TLC, 2002 yılında grup üyelerinden Left Eye lakaplı Lisa Lopez'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından iki kişi olarak müzik hayatlarına devam ettiler. Eski çalışmalarını topladıkları birkaç albümü hayranlarıyla buluşturduktan sonra yeni albümlerini 2017'de içinde ünlü hip-hop şarkıcısı Snoop Dogg'un da yer aldığı Way Back adlı şarkılarıyla birlikte piyasaya sürdüler. Biz TLC'nin R&B listelerinde fırtına gibi estiği yıllardan Crazy Sexy Cool adlı albümden bir çalışmasını sizler için seçtik. Kick Your Game.

Dinleyeceğimiz Groove Love adlı 2011 tarihli şarkısında Kanadalı hip-hop şarkıcısı Drake, müzik ekibi ve yakın arkadaş çevresiyle olan ilişkisini anlatıyor. Şarkı sözleri Drake'in ekibine duyduğu bağlılığı, onlarla birlikte yaşadığı deneyimleri ve başarılarını yansıtıyor. Aynı zamanda şarkıda Drake'in ün ve şöhretle birlikte gelen zorluklarla başa çıkma çabası da dile getiriliyor. Groove Love, dostluk, sadakat ve başarı temalarını işleyen bir şarkı olarak öne çıkıyor. Bu şarkı Drake ve The Weeknd'in ortak çalışması. Groove Love adlı çalışmaları Drake ve The Weeknd'in kariyerinde önemli bir yere sahip olmuş ve R&B müzik dünyasında etkisini hala sürdürmektedir.

küçük dev adam, funk müziğin prensi Prince şimdiki konuğumuz. Hiçbir şarkıcının benim müziklerimi çalıp söyleyebileceğine inanmıyorum. Kim bunu denerse yaptığı müzik benim değil onun kendisinindir diyen bir sanatçıdır Prince. İki uzun çalardan oluşan 1987 albümü Sign of the Times'dan her zamankinden farklı bir seçimimiz ile Prince'i dinleyelim. The Ballad of Dorothy Parker.

Vokallerde çok iyi tanıdığımız bir ses, Lionel Richie'nin de yer aldığı bir soul müzik klasiği olan dinleyeceğimiz şarkı ilginçtir ki country müzik ezgileri de taşır. Ceylon ile Commodores.

Los Angeles'lı 3 müzisyenden kurulu bir grubun aşk temalı duygusal bir şarkısı ile bu haftanın sonuna geliyoruz. Gelmiş geçmiş en iyi 100 R&B duygusal şarkısı sıralamasında ilk 50 şarkı arasında olan 1981 yılı yapımı This Is For The Lover In You ve Amerikalı funk ve disco müzik grubu Shalamar.

0: Bu haftaki Ritme Hükmedenler'in sonuna geldik. Sizlerle yeniden birlikte olabilmek üzere hoşça kalın.
1: Ritme Hükmedenler. Programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Cazın Genç Solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.
1: İyi akşamlar değerli müzikseverler. Sizlere TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sevgilerimizi gönderiyor. Cazın Genç Solukları programının yeni bölümüyle radyolarınıza konuk olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu haftaki yayınımızın açılışını daha önceki programlarımızda konuk ettiğimiz bazı müzisyenlerin albümlerinde piyanoda dinlediğimiz Glenn Zaleski ile yapacağız. Bu defa piyanist kendi liderliğinde kaydettiği 3 albümünden birer besteyi müzisyen dostlarıyla birlikte yorumlayacak. Ardından mikrofonun başına Amerikalı kadın vokalist ve tromboncu Natalie Cressman geçecek ve sanatçı cazın çağdaş ekseni etrafında kurguladığı yorumlarıyla radyolarınıza gelecek. Programımızın son dakikalarını ise cazın bir başka yükselen kadın yıldızı, saksafoncu Nicole Glover'ın iki caz standardına kendi özgün perspektifinden yaklaştığı düzenlemesine ayırdık. Bu üç değerli müzisyenden ilk olarak Glenn Zaleski'yi sizlere tanıtalım.

1987 yılı doğumlu Glenn Zaleski piyano ile 7 yaşında tanışır. Piyanist Dick Ogden'dan klasik ve caz piyano üzerine eğitim alır. Hem klarnet hem de saksafon çalan abisi Mark, Glenn Zaleski'nin ilk rol modeli olur ve ikili Zaleski Brothers adını verdikleri grupla amatör olarak performans sergilemeye başlar. Glenn Zaleski, Brubeck Enstitüsü'nde 2 yıl süren eğitimini New School'da devam ettirir. 2006 yılında Dave Brubeck, aralarında Glenn Zaleski'nin de olduğu öğrencileriyle birlikte Monterey Jazz Festivali'nde sahne alır ve bu tecrübe Glenn Zaleski'ye profesyonel kariyeri için unutulmaz bir başlangıç imkanı sunar. New York'un önde gelen caz kulüplerinde gitarist Lage Lund ve davulcu Ari Hoening ile sahneye çıkar. Piyanist, kardeşi Mark Zaleski ile 2010 yılında Duet Suite adlı albümlerinin kaydı için tekrar bir araya gelir. 2011 yılında katıldığı Thelonious Monk Uluslararası Caz Piyano Yarışması'nda yarı finale çıkma başarısı gösterir. Basçı Rick Rosato ve davulcu Colin Stranahan ile kurdukları Stranahan Zaleski Rosato adlı oluşumla Anticipation adlı albümü yayınlar. Bu kaydı Limitless takip eder ki ileriki programlarımızda bu iki albüme de yer vermeyi planlıyoruz. Sahnelerde yıldızı iyiden iyiye parlamaya başlayan Glenn Zaleski, Ravi Coltrane, Cecil McLaurin Salvant, Melissa Aldana, Yotam Silverstein ve Ken Peplowski gibi değerli isimlerle de ortaklık kurar. 2015 yılı piyanistin kariyeri için önemli bir dönüm noktasıdır. Glenn Zaleski artık liderliğindeki ilk oluşumunu basçı Dezron Douglas ve davulcu Craig Weinrib ile birlikte hayata geçirir ve üçlü caz standartları ağırlıklı My Ideal albümünü yayınlar. Sizlere bu albümden bestesi Jill Stein'a ait Make Someone Happy adlı standardın yorumunu sunmak istiyoruz.

Jill Stein'ın unutulmaz bestesi Make Someone Happy, Amerikalı piyanist Glenn Zaleski'nin liderliğinde kaydettiği ilk albümü My Ideal'dan radyolarınıza geldi. Bazı bestelerde Ravi Coltrane'in üçlüye eşlik ettiği bu kaydın başarısı Glenn Zaleski, Dezron Douglas ve Craig Weinrip'i Fellowship kaydı için 2017 yılında yeniden bir araya getirir. Bu arada Glenn Zaleski, Fabio Marziali, Perry Smith ve Alex Lorre'la birlikte çeşitli kayıtlara imza atar. Piyanist 2020 yılının Şubat ayında ise The Question albümünün kaydını tamamlar. Sizlere bu albümden bestesi Dave Brubeck'e ait Strange Meadow Lark'ın yorumunu sunmak istiyoruz. Glenn Zaleski'nin ustasına duyduğu saygıyı ölümsüzleştirdiği albümdeki yorumlarda tenor saksafonda Lucas Pino, trompette Adam O'Farrell, basta Desmond White ve davulda Alan Madnert'ı piyanistle birlikte dinliyoruz.

Amerikalı piyanist Glenn Zaleski, The Question albümünden bestesi Dave Brubeck'e ait Strange Meadowlark adlı şarkıyı grubuyla birlikte seslendirdi. Sanatçı, 2023 yılında yine caz geleneklerine sadık kaldığı Star Dreams albümüyle caz severlerle bir kez daha buluşur. Bu kayıttansa sizlere, bestesinde Glenn Zaleski'nin imzasının olduğu Two Days adlı çalışmayı sunuyoruz.

Bestesi Glenn Zaleski'ye ait Two Days adlı şarkıyı piyanist Basta Dezron Douglas ve Davulda Willie Jones III eşliğinde Star Dreams albümünden yorumladı. Caz'ın genç solukları programıyla olan birlikteliğimize Amerikalı kadın vokalist ve tromboncu Natalie Cressman'la devam ediyoruz. Bossa Nova tarzı başta olmak üzere Brezilya müziğine tutkuyla bağlı vokalist Sandy Cressman'la unutulmaz gitarist Carlos Santana'nın grubunda ses mühendisi ve tromboncu olarak 20 yılı aşkın süre çalışmış Jeff Cressman'ın kızı olan Natalie Cressman, ebeveynlerinin yeteneklerini adeta tek bir bedende toplar. Gerçi Natalie Cressman çocuk yaşlarda baleye ilgi duysa da yaşadığı sakatlık daha sonra müzikle bağ kurmasına neden olur. İlk trombon derslerini babasından alırken ses eğitimini annesi verir. Hızla gelişen müzik becerisiyle sanatçı, Afro-Küba ve Latin jazz tarzında icralar yapan gruplara katılır. Aile dostları olan Peter Applebaum sayesinde cazın farklı bir disiplin olan avantgarda ilgi duymaya başlar. 2009 yılında Manhattan Müzik Okulu'na kabul edilir. Rock grubu Fish'in kurucu üyesi Trey Anastasio turne grubuna sanatçıyı dahil eder. Müziğin farklı uçlarındaki türlerle olan ilişkisi sayesinde Natalie Cressman kendine özgü müzikal üslubunu çeşitlendirir. 14 yıl boyunca Fish grubuyla çalışmaya devam eden müzisyen, bir yandan cazın üst düzey yorumcuları Wycliffe Gordon, Nicholas Payton, Anat Cohen ve Dave Douglas'la sahne alır. Sanatçı 2012 yılında zengin ve kapsayıcı dışa vurumunun ilk katını Unfolding albümüyle çıkar. Natalie Cressman and Secret Garden üst başlığıyla yayınlanan albümde piyanoda Pascal Leboeuf, trompette Ivan Rosenberg, basta Ruben Samama ve davulla Jack Goldbiss'i görürüz. Bu kayıttan bestesi Charles Mingus'a ait Goodbye Pork Pie Hat adlı standardı Johnny Mitchell'ın kaleminden çıkan sözlerle Natalie Cressman'ın sesinden dinliyoruz.

Charles Mingus'un unutulmaz bestesi Goodbye Pork Pie Hattie, Johnny Mitchell'ın yazdığı sözlerle vokalist ve tromboncu Natalie Cressman'ın yorumundan sunduk. Besteyi dinlediğiniz Unfolding albümüyle tarzındaki özgünlüğe tanık olduğumuz Natalie Cressman, 2014 yılında ise çok yönlülüğünü bir kez daha sergilediği Turn the Sea albümünü yayınlar. Çağdaş cazı, funk ve soul akımının yeni nesil unsurlarıyla harmanlayan sanatçının albüme adını veren bestesine kulak veriyoruz.

Natalie Cressman, Turn to Sea albümünden aynı adlı bestesini 7 kişiden oluşan grubuyla birlikte yorumladı. Müzisyen uzun yıllar birlikte çalışacağı gitarist, besteci ve vokalist Ian Fakini ile olan müzikal ilişkisine 2018 yılında başlar. İkili Setting Grace of Summer adını verdikleri albümlerini 2019 yılında yayınlar. Natalie Cressman ve Ian Fakini geçen sene ise 4. albümleri Hevalusu'yu cazseverlerin beğenisine sunar. İkilinin sözlü şarkıları Portekizce seslendirdiği ve Brezilya müziğinden esintilerin çoğu şarkıya hakim olduğu albümden sizlere daha klasik bir yorum olan Blues for James'in enstrümantal düzenlemesini sunmak istiyoruz.

Trombonda Natalie Cressman ve akustik gitarda Ian Facchini, Blues for James adlı besteye Hevaluso albümünden hayat verdi. Bu haftaki programımızın son konuğu olarak Amerikalı kadın saksafoncu Nicole Glover'ı ağırlıyoruz. 1991 yılında doğan Nicole Glover, babasının yönlendirmesiyle 10 yaşında klarnet çalmaya başlar. Bir yıl sonra ise saksafona geçiş yapar. Lise yıllarında müzik çalışmalarına daha çok ağırlık veren genç sanatçı, 19 yaşında Next Generation Jazz Orkestra'ya kabul edilir. Topluluk bünyesinde Bobby Watson ve Julian Leitch ile sahne alan Nicole Glover, Wynton Marsalis ile de aynı sahneyi paylaşır. Esperanza Spalding'in Grammy ödüllü albümü Radio Music Society'de tenor saksafonda Nicole Glover'ı dinleriz. George Culligan, Alan Jones, Huron Thomas, Thomas Barber ve Kerry Politzer saksafoncunun ortaklık kurduğu isimlerden sadece birkaçı olarak dikkat çeker. Sanatçı kişisel albüm çalışmalarına 2015 yılında First Record'la başlar. 2021 yılında ise Strange Lands adlı kaydını yayınlar. Bu albümden bestesi Cole Porter'a ait I Concentrate On You adlı standardı sizlere sunmak istiyoruz. Piyanoda George Cables, kontrbasta Daniel Duke, davulda Nick Cacioppo, bu caz klasiğinin yorumunda tenor saksafonda Nicole Glover'a eşlik ediyor, dinliyoruz.

I Concentrate On You adlı standardın yorumunu Nicole Glover'ın Strangelands kaydından sunduk. Müzisyen 2024 yılında ağırlıklı olarak caz standartlarına hayat verdiği Place albümünü yayınlar. Sizlere bu kayıttan kontrbasta Tyrone Allen II, davulda ise Kayvon Gordon'ı saksafoncu ile birlikte dinlediğimiz bestesi McCoy Tyner'a ait Inception adlı besteyle veda edeceğiz.

0: Amerikalı kadın saksafoncu Nicole Glover, iki müzisyen arkadaşıyla birlikte Inception adlı McCoy Tyner bestesini Place albümünden seslendirdi. Bu yorumla birlikte programımızın da sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte yeniden görüşünceye dek siz değerli dinleyicilerimize müzik dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Cazın genç solukları. Hazırlayan ve sunan Levent Karakardeş.

edebiyatının seçilmiş eserlerini klasik müzikseverlere sunmak üzere Piano Forte her pazartesi saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.
1: Gözüm kulağım sinema.
2: Merhaba sevgili dinleyiciler. Gözüm kulağım sinemaya bir kez daha hoş geldiniz. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Bir saat boyunca Spielberg filmlerinden, John Williams müziklerinden seçtiğimiz bir müzik demetiyle karşınızda olacağız. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta Spielberg John Williams işbirliğine göz gezdirmeye başlamıştık. 50 yılı aşkın süredir süren bir arkadaşlık bu. 1974'te Sugarland Express ile başladı bu birliktelik. Bugüne kadar devam etti. Sinemalarda gösterimde olan son Spielberg filmi İfşa Günü, Disclosure Day, John Williams'ın da 94 yaşında yaptığı besteleri dinleme şansı buluyoruz. Geçen hafta 1970'lerde, 80'lerde neler yaptılar? O müzikleri dinlemiştik. Tabii Jaws'u hatırlatmak lazım. Sinema tarihine geçen bir film.

Steven Spielberg 1946 doğumlu. Amerikalı yönetmen 1960'ların sonlarında kısa filmler yapıyor, televizyonda çalışıyor. 1970'lerle birlikte sinema dünyasına giriyor. Sugarland Express'i onun ilk filmlerinden biri. Bu filmde ona John Williams'ı öneriyorlar. John Williams da o sırada kendini Hollywood'da göstermeye çalışan, hatta yıldızı yavaş yavaş parlayan bir isim. Zaten bir yıl sonra Jaws'la Oscar kazanacak Williams. İşte 1974'te başlayan işbirliği bugünlere kadar sürüyor. 50 yılı aşkın süredir devam eden bu arkadaşlık 30 filmde kendini gösteriyor. 1970'lere damga vuran Spielberg filmleri Jaws, Indiana Jones gibi filmlerdi. 1990'lara damga vuran büyük prodüksiyonlu serilerden biri ise Jurassic Park. Yazar Michael Crichton'un 1990'ların hemen başında ortaya çıkardığı bu eser kısa bir süre sonra Steven Spielberg tarafından sinemaya uyarlandı. İlk kez 1993'te dinleyeceğimiz melodi T-Rex Rescue and Finale adını

Jurassic Park serisinin ilki 1993'te izleyiciyle buluştu. Filmin müzikleri John Williams'a aitti. Filmin sonunda duyduğumuz melodiyi sizlerle buluşturduk. Jurassic Park ilgi gördü ve devamı çekildi. 1993'teki bu filmden sonra 1997'de Jurassic Park 2 Kayıp Dünya filmi çekildi ve bu filmi de yine Steven Spielberg yönetti. Müzikler de John Williams'a emanet edilmişti. Daha sonra bir Jurassic Park filmi daha çekildi 2001'de, serinin 3. filmi. Ardından bu seri Jurassic World adını aldı. 2015'ten itibaren Steven Spielberg'ün bu sefer yapımcılığını üstlendiği filmler izleyiciyle buluştu ama müzikler John Williams'a ait değildi. Biz 1997'ye gideceğiz. Serinin 2. filmi Kayıp Dünya'dan The Lost World'ü deneyeceğiz.

iki Jurassic Park filminin arasında bir muhteşem film daha var. Steven Spielberg imzalı Schindler'in Listesi. Film ertesi yıl Oscar'ı kazandı. Aynı zamanda birazdan dinleyeceğimiz tema müziğinin de olduğu melodiler John Williams'a en iyi film müziği Oscar'ını getirdi. Ardından 1997'ye gideceğiz. Bir Afrika öyküsü, bir gemide yaşananları anlatıyor Amistad. Dry Your Tears Afrika ile Gözüm Kulağım Sinema devam edecek.

Steven Spielberg, John Williams işbirliğine kulak vermeyi sürdürüyoruz. Spielberg'ün yönettiği, John Williams'ın müzikleriyle katkı sunduğu filmlerden birine daha geldi sıra. 1998 yılından Er Ryan'ı Kurtarmak, Finding Private Ryan adlı melodiyi dinleyeceğiz. Ardından 2000'lere geçelim. Yapay zeka, Stanley Kubrick'in başladığı ama bitiremediği, Steven Spielberg'ün tamamladığı bir film. Günümüzün yapay zekasının temellerinin atıldığı bir film de diyebiliriz. Bir aile bir çocuk evlat ediniyor ama o çocuk bir robot aslında. Robot olmaktan mutlu değil, insan olmak istiyor. John Williams imzalı müziklerden biri Where Dreams Are Born.

Spielberg, John Williams işbirliğinin 30 filme imza attığını söyleyelim bir kez daha. 50 yılı aşkın bu dostluk çok güzel eserleri karşımıza çıkardı. Spielberg, sinema dünyasının en çok kazanan isimlerinden, güzel filmler çekiyor. Hemen hemen her filmi ses getiriyor. Sinemayı çok iyi bilen bir isim. Senaryoları çok güçlü, çekimleri çok kaliteli ve tabii müzikler de çok iyi. John Williams'ın, Steven Spielberg'ün filmlerine katkısı büyük. O filmlerden iki tanesiyle devam edelim. 2002 yılından önce bir bilim kurgu, Minority Report, Azınlık Raporu, A New Beginning adlı melodiyi dinleyeceğiz. Sonra da bir komedi filmi, biraz komedi gerilim de diyebiliriz aslında, Sıkıysa Yakala. Leonardo DiCaprio ve Tom Hanks'in başrolde olduğu bu filmde Leonardo DiCaprio sahte pilot, doktor, avukat olarak karşımıza çıkıyor. Tom Hanks ise bu dolandırıcıyı yakalamaya çalışan bir polis müfettişini canlandırıyordu. Dinleyeceğimiz melodi A Broken Home.

Steven Spielberg, Tom Hanks işbirliği 2004'teki The Terminal filmiyle sürdü. Ülkesindeki politik durum nedeniyle havaalanından çıkamayan bir karakteri canlandırıyordu Tom Hanks. Spielberg'ün bu filminde müzikler yine John Williams'a aitti, Victor's Tale.

Sevgili dinleyiciler, Radyo 3'te bugün de Gözüm Kulağım Sinema'nın sonuna geldik. Spielberg, John Williams işbirliğine kulak kabartıyoruz 2 haftadır. 1970'lerde başlamıştı bu işbirliği. 2000'lerin başında da sürdü. İşte biz o tarihte bırakalım. 2010'larda ve 20'lerde bu ikilinin yaptıklarına önümüzdeki hafta bakalım. Dinleyeceğimiz iki film müziği var. Münih 2005'ten Prayer for Peace ve Indiana Jones serisinden bir film, Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı 2008'den The Departure'la bugünkü programımızı bitiriyoruz. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeniden görüşmek üzere. Sinemasız ve müziksiz kalmayın. Hoşçakalın.

Kelimelerden notalara, yazarlardan bestecilere, fikirlerden melodilere. Zamanın ve mekanın sınırlarından azade, çağrışımlarla dolu bir saat. Hande Taban Erdöl'ün hazırladığı ve sunduğu Kitaplığımdaki Müzik her pazartesi saat 16'da TRT Radyo 3'te.

0: Ritmin adı Brezilya.
1: Güneşin ritimle buluştuğu bir coğrafyadan, sokakların müzikle nefes aldığı bir ülkeden, Brezilya'dan sesler, renkler ve hikayeler. TRT İstanbul Radyosu, radyo stüdyolarında Ankara Brezilya Büyükelçiliği Kültür Departmanı'nın katkılarıyla hazırlanan Ritmin Adı Brezilya ile her pazar saat 21'de karşınızdayız. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Bu yolculukta Brezilya müziğinin ritimlerini, hafızasını ve anlatılarını birlikte keşfediyoruz. Bu akşam rotamızı Brezilya müziğinin en güçlü, en etkili ve en dönüştürücü alanlarından biri olan Brezilya Hip Hop'ına çeviriyoruz. Hip Hop denildiğinde pek çoğumuzun aklına ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri gelir. Ancak zaman içinde bu kültür dünyanın birçok farklı ülkesine ulaştı ve her coğrafyada yeniden şekillendi. Brezilya'da bu dönüşümün en dikkat çekici örneklerinden biri. Bugün Brezilya rap müziği yalnızca bir müzik türü olarak görünmüyor. Aynı zamanda kent yaşamının, toplumsal eşitsizliklerin, kimlik arayışının ve kültürel dönüşümlerin anlatıldığı güçlü bir ifade alanı olarak kabul ediliyor. Özellikle 1980'lerin sonlarından itibaren São Paulo'nun dış mahallelerinde yükselen hip-hop kültürü zamanla ülkenin dört bir yanına yayılıyor. Bu müzik büyük şehirlerin merkezlerinde değil, çoğu zaman görünmeyen, sesi daha az duyulan mahallelerde doğuyor. Genç sanatçılar yaşadıkları çevreyi, karşılaştıkları zorlukları, umutlarını ve öfkelerini ritimlerle ve sözlerle anlatmaya başlıyor. Brezilya hip-hop'u elbette Afrika kökenli Amerikan rap kültüründen etkileniyor. Ancak bu etki hiçbir zaman doğrudan bir kopyaya dönüşmüyor. Portekizce sözler, yerel hikayeler, Brezilya'nın çok katmanlı kültürel yapısı ve ülkenin müzikal mirası bu müziğin temel parçaları haline geliyor. Zaman içinde rap yalnızca rap olarak kalmıyor. Samba ile buluşuyor, funk ile kesişiyor, MPB yani Brezilya popüler müziği ile konuşuyor. Kuzeydoğu Brezilya'nın yerel ritimleri de bu dünyanın içine dahil oluyor. Böylece ortaya tek bir kalıba sığmayan, sürekli dönüşen ve gelişen büyük bir müzik alanı çıkıyor. Bu yüzden Brezilya hip hop'unu yalnızca ritimlerden ya da kafiyelerden oluşan bir tür olarak tanımlamak yeterli değil. Burada şiir var, hikaye anlatıcılığı var, toplumsal gözlem var. Aynı zamanda kültürel hafıza ve kimlik üzerine güçlü bir düşünce alanı da var. Bu akşamki yolculuğumuzda Brezilya rap müziğinin farklı dönemlerine uğrayacağız. Türün temel taşlarını atan öncü isimlerden başlayacak, bağımsız üretim kültürünü şekillendiren sanatçılara uzanacağız. Irk, kimlik, kent yaşamı ve kültürel aidiyet gibi temaların müzikte nasıl karşılık bulduğunu birlikte dinleyeceğiz. Aynı zamanda hip-hop'un Brezilya'da nasıl değiştiğini de göreceğiz. Geleneksel rap anlayışından deneysel seslere, bölgesel kimliklerden küresel etkilere kadar uzanan geniş bir yelpaze bizi bekliyor. Kısacası bu akşam yalnızca şarkılar dinlemeyeceğiz. Brezilya kentlerinin sokaklarında dolaşacak, farklı kuşakların hikayelerine kulak verecek ve müziğin bir ifade biçimi olarak nasıl dönüştürücü bir güç yaratabildiğini birlikte keşfedeceğiz. İlk durağımızda Brezilya hip-hop tarihinin önemli dönüm noktalarından biri var. Marcelo Dedeus kariyerine Planeta Hemp grubuyla başladıktan sonra solo çalışmalarında farklı bir yön çiziyor. Onu özel kılan şeylerden biri, rap müziği Brezilya'nın en köklü müzikal geleneklerinden biri olan samba ile yeniden buluşturması. A Procura da Bachida Perfeita, yani mükemmel ritmin peşinde. Sanatçının müzikal arayışını özetleyen eserlerden biri. Şarkıda hip-hop altyapıları ile samba anlayışı aynı zeminde buluşuyor. Buradaki mükemmel ritim yalnızca müzikal bir kavram değil, aynı zamanda kültürel bir arayışın sembolü. Marcelo Dedeus bu parçada rap müziğin Brezilya'ya ait geçmişle bağ kurabileceğini gösteriyor ve türün geleceğine dair bir kapı açıyor.

0: A Procura da Batida Perfeita.
1: Şimdi São Paulo sokaklarının daha sert ve yoğun bir sesine kulak veriyoruz. Criolo, Brezilya rap müziğinin en yaratıcı isimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kariyeri boyunca rap, samba, reggae ve deneysel sesler arasında dolaşsa da bu parçada onu çok daha doğrudan bir rap anlayışıyla duyuyoruz. Subirus, Dois Chiosin hızlı söz akışı ve yoğun enerjisiyle dikkat çekiyor. Criolo'nun vokal kullanımı neredeyse bir vurmalı çalgı gibi işliyor. Kelimeler ritmin içine yerleşiyor ve şarkının temel yapısına dönüşüyor. Parça geleneksel hip-hop kalıplarını korurken modern kent yaşamının baskısını, gerilimini ve temposunu da hissettiriyor.
2: Tem uns menino bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo set. Mas já tem uns também que eu vou te falar, viu?

Şimdi Brezilya hip hop'unun yeni kuşağını görünür hale getiren önemli bir isme geçiyoruz. Emicida. Dijital çağın sunduğu olanakları kullanarak yükselen sanatçı, geleneksel müzik endüstrisinin dışında kendi yolunu oluşturmayı başarıyor. Mixtape kültürü, bağımsız dağıtım ağları ve internet üzerinden ulaştığı dinleyiciler sayesinde geniş kitlelere ulaşan ilk isimlerden biri oluyor. Tien Phu, yani Zafer, onun hikayesini anlatan bir eser gibi. Şarkıda mücadele, sabır ve kararlılık öne çıkıyor. Kişisel bir başarı hikayesi anlatılırken aynı zamanda birçok genç sanatçının ortak deneyimi de görünür oluyor. Müziğin merkezinde klasik hip-hop anlayışı yer alsa da prodüksiyonun açıklığı ve erişilebilir yapısı Brezilya rap müziğinin daha geniş kitlelere ulaşmasında önemli rol oynuyor.

Şimdi Brezilya rap tarihinin en önemli duraklarından birine geliyoruz. Racionis MC's. Pek çok kişi için bu grup yalnızca bir müzik topluluğu değil, aynı zamanda bir dönemin sesi. Mano Brown ve Eddie Rock öncülüğündeki grup özellikle São Paulo'nun dış mahallelerinde yaşayan insanların deneyimlerini görünür kılan eserleriyle tanınıyor. Negro Drama ise grubun en güçlü ve en etkili çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor. Parça, ırksal kimlik, toplumsal eşitsizlik, dışlanmışlık ve sınıfsal farklılıklar üzerine kuruluyor. Ancak bunu yalnızca bir protesto diliyle değil, aynı zamanda güçlü bir hikaye anlatımıyla yapıyor. Şarkı boyunca farklı bakış açıları birbirine ekleniyor ve dinleyici adeta sinematik bir anlatının içinde ilerliyor. Negro Drama bugün hala Brezilya hip-hop'un en önemli eserlerinden biri olarak görülüyor.

Şimdi sıra Brezilya rap tarihinin en özel figürlerinden birinde. Sabotaji. Kısa yaşamına rağmen geride büyük bir etki bırakan sanatçı yalnızca müzisyen değil aynı zamanda oyuncu olarak da tanındı. São Paulo'nun batı yakasında yetişen Sabotaji, dönemin birçok rap sanatçısından farklı bir vokal anlayışına sahipti. Daha melodik, daha akıcı ve dinleyiciyle doğrudan bağ kuran bir tarz geliştirdi. Respect to Epura Quemten onun bu yönünü açıkça gösteriyor. Şarkıda teknik beceriyle doğal anlatım bir araya geliyor. Prodüksiyonda geleneksel rap sınırlarının ötesine geçerek daha organik ve müzikal bir yapı oluşturuyor. Ne yazık ki Sabotaji 2003 yılında henüz 29 yaşındayken hayatını kaybediyor. Ancak eserleri bugün hala yeni kuşak sanatçılar üzerinde etkisini sürdürmekte.

0: ya. Onun müziğinde yalnızca rap değil, Afrika diasporasının geniş kültürel mirası da duyuluyor. Ponta de Lança, güçlü ritmik yapısı ve tekrarların yarattığı hipnotik etkiyle öne çıkıyor. Afro-Brezilya müziğinden gelen etkiler modern hip-hop estetiğiyle birleşiyor. Parça aynı zamanda siyah kimliği, kültürel aidiyet ve görünürlük üzerine güçlü göndermeler taşıyor.
1: Salve. Okay. Rincon Sapiência, conhecido também como Money Congo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo... Eu não entendo nada, pai.

0: Şimdi yönümüzü Brezilya'nın kuzeydoğusuna çeviriyoruz. Rapadura, hip-hop'un yalnızca büyük kentlerin hikayesini anlatmak zorunda olmadığını gösteren isimlerden biri. Kuzeydoğu Brezilya'nın müzikal geleneklerini rap ile buluşturan sanatçı, forró ve bölgesel vokal tekniklerini müziğin önemli parçaları haline getiriyor. Nohçi Nohdeşt Mi Vesti adından da anlaşılacağı gibi güçlü bir bölgesel kimlik beyanı. Şarkı Brezilya'nın kültürel çeşitliliğini hatırlatırken hip-hop'un farklı coğrafyalarda nasıl yeniden şekillenebildiğini gösteriyor.
1: Nordeste é poesia. Deus quando fez o mundo, fez tudo com primazia, formando o céu e a terra, cobertos com fantasia. Para o sul deu a riqueza, para o planalto a beleza,

0: O Nordeste é poesia. Doutor, a mãe natureza, com toda filosofia, fez o sol e a lua, o sol quente e a lua fria. Para o sul deu a fartura, para o centro a agricultura, para o Nordeste a poesia.
1: Şimdi rap ile samba arasında kurulan güçlü bir köprüye kulak veriyoruz. Hapin Huji kariyeri boyunca farklı müzikal gelenekleri bir araya getiren isimlerden biri oldu. Bu parçada onu önemli samba sanatçılarından Leslie Brandao eşlik ediyor. Soul Negro, siyah kimliği ve kültürel gurur temalarını merkeze alıyor. Ancak bunu oldukça melodik ve sıcak bir müzikal yapıyla yapıyor. Şarkı aynı zamanda hip-hop'un Brezilya ana akım müziğiyle daha görünür biçimde ilişki kurmaya başladığı dönemin önemli örneklerinden biri.
2: Novo partido. Rap hoje, que é o partideiro. Salve o samba!

Şimdi sahneye güçlü bir kadın sanatçı çıkıyor. Carol Conca. Brezilya hip hop'unda kadın sanatçıların görünürlüğünün artmasında önemli rol oynayan isimlerden biri. Müziğinde güçlü bir sahne kimliği, net bir ritmik yapı ve kendinden emin bir anlatım dikkat çekiyor. Tomboy rap ile pop müzik arasındaki sınırları bulanıklaştıran bir çalışma. Güçlü beat yapısı, tekrarlar ve enerjik prodüksiyon sayesinde geniş kitlelere ulaşıyor. Bu parça aynı zamanda Brezilya hip hop'unun küresel pop estetiğiyle kurduğu yeni ilişkinin de önemli örneklerinden biri.

Şimdi biraz geçmişe gidiyoruz. Taíji ve Deja Taum Brezilya Hip Hop'un öncü kuşak isimleri arasında yer alıyor. 1980'lerden itibaren verdikleri çalışmalarla türün temellerinin atılmasına katkı sağlıyorlar. Senior Tempo Bom ise nostaljik havasıyla dikkat çekiyor. Şarkı geçmiş dönemlerin müziklerine selam gönderirken hip hop çerçevesini koruyor. Brezilya soul müziğinin ve 1970'lerin siyah müzik geleneğinin etkileri burada açıkça hissediliyor. Aynı zamanda farklı kuşaklar arasındaki kültürel devamlılığı da görünür kılıyor.

0: pela inspiração.
1: Ve şimdi bu akşamın son durağına geliyoruz. Edirak yıllarca Haciones Emisiz çatısı altında Brezilya rap tarihine yön veren isimlerden biri oldu. Bu kez onu daha farklı bir müzikal atmosfer içinde duyuyoruz. That's My Way parçasında ona Brezilya müziğinin sevilen isimlerinden Seu Jorge eşlik ediyor. Burada rap ile MPB ve samba etkileri daha yumuşak bir zeminde buluşuyor. Şarkı içe dönük, düşünceli ve olgun bir anlatım taşıyor. Aynı zamanda Brezilya hip-hop'ının geleceğine dair ipuçları da veriyor. Türün yalnızca protesto ya da toplumsal gözlemle sınırlı kalmadığını, melodik, deneysel ve farklı müzikal alanlara açık bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Bu akşam boyunca dinlediğimiz eserler bize Brezilya hip-hop'ının sürekli dönüşen bir alan olduğunu hatırlattı. São Paulo'nun dış mahallelerinden yükselen ilk seslerden günümüzün deneysel ve çok katmanlı üretimlerine kadar uzanan bu yolculukta ritim, şiir, kimlik ve hikaye anlatıcılığı hep yan yana yürüdü. Yerel deneyimlerle küresel etkiler, gelenekle yenilik,

direnişle yaratıcılık aynı müzik içinde buluştu. Ve belki de Brezilya hip hop'unu özel kılan sürekli değişirken kendi kökleriyle bağını koruyabilmesi. That's My Way bu akşamın son durağında dinliyoruz. Ben Ayşenur Şeker, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar. Ritmin Adı Brezilya'nın bu akşamda sonuna geldik. Bir sonraki programda Brezilya'nın ritim dünyasında yeni bir durakta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo 3.
1: Saat 22.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına ümmetin umudusunuz sözleriyle seslendi. Gazze'deki soykırımın hesabını Allah'ın izniyle bu kadrolar soracak dedi. Erdoğan, İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli mazlumları desteklediklerini vurguladı. Yıllarca ihmal edilmiş kardeş coğrafyalarla kucaklaştık ifadesini kullandı. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybı 73.054'e yükseldi, binlerce kişinin cenazesi ise hala enkaz altında. İsrail'i durdurmaya yönelik adımlar da atılıyor. Belçika merkezli Hint Recep Vakfı, İsrailli ırkçı bakan Ben-Gvir hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle ABD'de soruşturma açılmasını talep etti. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ne geri sayım sürerken üye ülkelerin meclis başkanları yarın İstanbul'da bir araya geliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ev sahipliği yapacağı toplantı öncesi misafir mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bir araya geldi. NATO Parlamenter Asamblesi Başkanı ile görüşmesinde NATO'nun barış yapıcı rolünü güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. CHP'de bu hafta kurultay süreci gündemde olacak. Genel merkezde düzenlenecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısı.

toplantısında olağan kurultaya ilişkin yol haritası değerlendirilecek. Özgür Özel'in ise olağanüstü kurultay talebiyle yargıya başvurması bekleniyor. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Siber suçlarla mücadele kapsamında 29 ilde operasyon düzenlendi. 409 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 213'ü tutuklandı. İletişim Başkanlığı bazı sosyal medya hesaplarında yer alan özel şirketlerin trafik cezası yazacağı iddiasını yalanladı. Trafik İdari Para Cezası karar tutanağı düzenleme yetkisinin kanunda sadece kamu görevlilerine verildiği hatırlatıldı. Tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayata veda eden sanatçı Kadir İnanır İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Usta oyuncu için Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlendi. Kadir İnanır'ın cenazesi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 15.56'da kaydedilen sarsıntı 11,33 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki şiddetli depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 1430 kişi yaşamını yitirdi, 3000'den fazla yaralı var. Çok sayıda kişi hala enkaz altında. ABD ile İran arasında varılan mutabakat sonrası sahada gerilim yeniden yükseldi. ABD, Hürmüz Boğazı'nda ticari bir gemiye saldırı düzenlenmesini gerekçe göstererek İran'a saldırdı. ABD Başkanı Trump bir kez daha Tahran'ı tehdit etti. İran'da başlattığımız işi bitirmek zorunda kalabiliriz dedi. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini duyurdu. İsrail ateşkese ve İran-ABD mutabakatına rağmen Lübnan'da işgal ve saldırılardan vazgeçmiyor. Soykırım kabinesinden aşırı sağcı yerleşim bakanı Orit Strock, Tel Aviv'in Lübnan'ın güneyindeki işgalinin süreceğini söyledi. Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları da sürdü. Yeni haftayla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bazı bölgelerde termometreler 42 dereceyi gösterecek. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlarla yaşlı ve çocukların günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması tavsiye ediliyor. Haberleri dinlediniz.

TRT Radyo 3 stüdyosundan hepinize merhaba. Dünya haline hoş geldiniz. Dünyanın ezgilerini sizlerle paylaşarak oturduğunuz koltuğunuzda sizlere hayali bir yolculuk yaşatmak için ses veriyoruz. Teknik yapımda Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsen'in rehberliğindeki bu geceki programımızda batıya yönelip Akdeniz'in ve çokça da dünyanın sanat diyarı İtalya'ya gidiyoruz. Bir haldir yolculuk, düşleyen yolcu kalmasın. Hazırsanız başlıyoruz.

Müzikal yolculuğumuza Napoli Mandolinleri grubunun Silenzio Cantatore isimli çalışmasıyla başladık. Hemen ardından da Canzoniere di Terra d'Otranto grubundan L'Uruscio dell'Umare'yi dinledik. Avrupa Birliği'nin en kalabalık üçüncü ülkesi olan İtalya, en büyük şehri Roma ile birlikte yüzyıllar boyunca Batı medeniyetinin merkezi ve çeşitli Avrupa uygarlıklarının ev sahibi olmuştur. İtalya'ya adını veren Hint-Avrupa kökenli antik uygarlık İtaliklerden sonra Fenikeliler ve Kartacalıların Sicilya ve Sardinya adalarında koloniler kurması, Yunanlıların Güney İtalya'da yerleşim göstermesi ve Etrüsklerle Keltlerin de Orta ve Kuzey İtalya'da varlık göstermesi İtalya'nın mozaiğini ve tarihteki yerini oluşturmuştur. M.Ö. 8. yüzyılda da İtalik bir kavim olan Latinler Roma Krallığı'nı kurmuştur. Tarih içindeki genişleme ve gelişmelerden sonra da M.Ö. 1. yüzyılda Roma İmparatorluğu Akdeniz'deki hakimiyetini kanıtlayarak bölgenin dini, siyasi ve kültürel merkezi haline gelmiştir. Dünya tarihinin en önemli yapı taşlarından Roma İmparatorluğu'nun coğrafyaya, tarihe, bilime ve sanata sunduğu katkılardan ve siyasi olarak yaşadığı değişimlerden sonra 1861 yılında İtalya Krallığı kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından da monarşik yönetim yerini parlamenter demokrasiyle yönetilen üniter cumhuriyete bıraktı. Bu kısa bilgiden sonra müzikal yolculuğumuza devam edelim. Popola Vashio'dan dinliyoruz. Tarantella di Caprino.

İtalya yolculuğumuzda sırada iki çalışma var. İlk olarak Nuova Campagna di Canto Popolare, yani yeni halk şarkıları topluluğundan Furia Ca Fosse Ciao'yı, hemen ardından da Fratelli Mancuso, Gian Maria Testa ikilisinden Saccio Chi Parli alla Luna'yı dinliyoruz.

Gece ve İtalya yolculuğumuza İtalya'nın klasik eserleri ve büyük bestecileriyle devam ediyoruz. İlk olarak Giuseppe Verdi'nin Nabucco operasından Va Pensiero ya da diğer bir adıyla Esirler Korosu'nu, Carlo Rizzi yönetimindeki San Cecilia Akademisi Orkestrası ve Korosu'ndan dinleyeceğiz. Hemen ardından da Antonio Vivaldi'nin Re Majör Ludwig 2 Keman Konçertosu'nun 2. Largo bölümünü gitarda solist Gergely Sarközi ve István Parkányi yönetimindeki Dalarco Oda Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Dünyaca ünlü İtalyan tenor Luciano Pavarotti var şimdi sırada. Francesco Paolo Tosti'nin Marachiari isimli eserini Giancarlo Chiaromello yönetimindeki Ulusal Filarmoni Orkestrası ve Luciano Pavarotti'nin unutulmaz sesinden dinliyoruz.

İtalya yolculuğumuza yine iki çalışmayla devam ediyoruz. İlk olarak Andrea Laszlo de Simone'den Immensità, hemen ardından da Enzo Corea'dan Parigi bizlerle.

Geldik programımızın sonuna. Son şarkımız 80'li yılların başlarında Türkiye'de de çok sevilmiş ve popüler olmuş İtalyan şarkıcı Toto Cutugno'dan Serenata. Teknik yapımda Mahmut Dağıstan ve programı hazırlayan ve sunan ben Çağrı Çetinsel, sizlerle yine buluşmayı diliyoruz. Dünya Hali her pazar saat 22.05'te TRT Radyo 3'te. Görüşmek üzere.

Herkese mutlu akşamlar. Delta ve Ötesi programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu. Önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca her hafta olduğu gibi blues'un en iyi örnekleriyle radyolarınızda olacağız. Programımızı Honeyboy Edwards'tan Louise'le açtık. Robert Johnson'la birlikte de çalmış olan David Honeyboy Edwards, 2011 yılında 96 yaşındaki ölümüne kadar yaşayan son Delta Blues efsanesi olarak kabul edildi. Mississippi'de doğan, Big Joe Williams ve Charlie Patton'dan etkilenen Honeyboy, Amerikan Kongre Kütüphanesi için Alan Lomax'le kayıtlar yaptı. 50'li yıllarda Chicago'ya geldi. 1972 yılından itibaren armonikacı Michael Franklin'le çalmaya başladı. Michael Franklin, sonraki 30 yıl boyunca Honeyboy'un hem grup elemanı hem de menajeri oldu. David Honeyboy Edwards, 2008 yılında Pinetop Perkins, Henry Thousand ve Robert Lockwood Jr. ile birlikte çaldığı Last of the Great Mississippi Delta Bluesmen Live in Dallas adlı albümüyle en iyi geleneksel blues albümü dalında Grammy kazandı. 2010 yılında ise müzisyene yaşam boyu başarı Grammy ödülü verildi. Delta Blues'unun son halkası Honeyboy Edwards'tan iki parça daha dinleyelim. Myrtle May ve How Long.

to be mine. Just hang around and see. Not me.

David Honeyboy Edwards söyledi. Myrtle May ve How Long. Arkansaslı Robert Nighthawk sıradaki ünlü müzisyenimiz. Robert Lee McCoy ismiyle de bilinen Robert Nighthawk, genç yaşta sokak müzisyeni olarak çalışmaya başladı. Ve önce Mississippi, sonra Chicago sokaklarında slide gitar çaldı. Radyolarda ve kayıt stüdyolarında boy gösteren Nighthawk, birçok plak şirketi için kayıtlar yaptı. Ancak büyük bir ticari başarı kazanamadı. Sokak müzisyenliğine geri dönmesi sayesinde Chicago ve Arkansas'ta yeni kayıt fırsatları elde eden Robert Nighthawk, 1967 yılında hayatını kaybetti. Muddy Waters ve Earl Hooker kadar ilgi görmese de tarzıyla Delta ve Chicago Blues arasında önemli bir boşluğu dolduran Nighthawk'tan sizler için Crying Won't Help You, Black Angel Blues ve The Moon Is Rising adlı şarkıları seçtik.

Robert Nighthawk sizler için söyledi. Crying Won't Help You, Black Angel Blues ve The Moon Is Rising. Blues, soul ve funk ögelerini birleştirerek 50 yılı aşkın süredir şarkı söyleyen, beste yapan, gitar, bas ve armonika çalan Bobby Rush, I Got Three Problems'la bir sonraki konuğumuz.

Bobby Rush adıyla ilk kez burada sahneye çıktı. Ailesi 1953 yılında Chicago'ya taşınan müzisyen Luther Allison ve Freddie King gibi isimlerin ön gruplarıyla sahne almaya başladı. 1967 yılında ilk kaydını yapan Bobby Rush'ın ilk albümü ise Rush Hour adıyla 1979 yılında yayınlandı. Bu dönemden itibaren farklı tarzlara yönelen müzisyen ancak 1990'ların ortalarında blues'a geri döndü. 2000'li yıllar Bobby Rush için çağdaş blues ve soul dinleyicilerine ulaştığı yıllar oldu. 2015'te yayınlanan 4 CD'lik Chicken Heads, A 50 Year History of Bobby Rush albümü bu yorulmak bilmeyen müzik adamının geçmişine bir saygı duruşudur. Dilerseniz şimdi Rush'ın 2004 yılındaki Folk Funk albümünden Voodoo Man ve 2015 yılında çıkan Chicken Heads albümünden Night Fishing'i dinleyelim.

2006 yılında Blues Vakfı tarafından Blues Hall of Fame'e kabul edilen, 2007 yılında Çin'de sahne alan ilk blues müzisyeni olan Bobby Rush, Voodoo Man ve Night Fishing'le radyolarınızdaydı. Programımızın bu bölümünde blues ve folk müziğin yeniden canlandığı 1960'lı yıllardan bir üçlüye yer veriyoruz. Gitarda Spider John Corner ve Dave Snaker Ray, armonikada Tony Littlesun Glover'dan oluşan Corner Ray and Glover üçlüsü 1963-1971 yılları arasında birlikte çaldı ve albümler kaydetti. Tony Glover müzisyenliğinin yanı sıra armonika eğitmenliğiyle de ön plana çıktı. Armonika metotları yazdı, Ward, Gaines ve Scott Dirks ile birlikte Little Walter hakkında yazdığı kitapla ödül kazandı. Mick Jagger'a armonika çalmayı öğretti, müzik eleştirmenliği yaptı. Grubun diğer elemanlarından Dave Snaker Ray, müzik dışında bir süre müzik yapımcısı olarak çalıştı. Spider John Corner ise şansını film yapımcılığında denedi, ancak pek de başarılı olmadı. Bu üçüden sizlere önce Jimmy Bell adlı şarkıyı çalacağız. Ardındansa Corner ve Glover'dan Spider Blues'u dinleyeceğiz.

Jimmy Bell ve Spider Blues radyolarınızdaydı. William Clark'la devam ediyoruz. William Clark, Chicago Blues tarzı amplifiye armonikasıyla bu enstrümanın en iyilerinden biri olarak kabul edilir. Ne yazık ki 1996 yılındaki ani ölümüyle blues sahnesini erkenden terk eden müzisyenden sizler için seçtiğimiz parçalar Blues Is Killing Me ve Going Steady.

Delta ve Ötesi'nin bu hafta da sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Savaş, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu, herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Didem Tayfur Saltık'ın hazırlayıp sunduğu Türk cazının seçkin eser ve icralarını 3 setlik mixler eşliğinde dinleyebileceğiniz kesintisiz ve ahenkle yol alan program Caz Express her pazartesi saat 23'te TRT Radyo 3'te.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

bir yerden duymuştum dediğimiz parçaların varoluş hikayelerine kulak veriyoruz. Orijinal Derya Özsoy'un sunumuyla her salı saat 21'de TRT Radyo 3'te.

Farklı çalgılar için yazılmış konçerto, sonat ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz Çalgı Serüveni her pazartesi saat 15'te TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Händel'in 4 bölümden oluşan 350 katalog numaralı Sol Majör, Su Müziği başlıklı suitine de yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne Haydn'ın Issız Ada adlı operasının uvertürüyle başlıyoruz. 18. yüzyıl sonlarında Alman edebiyat ve müziğinde görülen fırtına ve stres anlamındaki dramatik akımın izlerini taşıyan uvertürü, Rolf Gupta yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası seslendiriyor.

Haydn'ın Issız Ada adlı operasının uvertürünü Rolf Gupta yönetimindeki Norveç Radyo Orkestrası seslendirdi. Barok dönemin bilinen birkaç kadın bestecisinden biri olan Camilla De Rossi'nin Sant'Alessio Oratoryosu'ndan Duol Sofferto per Amore başlıklı arya ile devam ediyoruz.

Camilla De Rossi'nin Sant'Alessio Oratoryosu'ndan Duol Sofferto per Amore başlıklı aryayı kontrtenor Martin Oro ve Musica Fiorita topluluğundan dinledik. Ferruccio Busoni'nin Bizet'in Carmen ezgileri üzerine piyano için kaleme aldığı Süper Carmen başlıklı eseri var sırada.

İtalyan piyanist, yazar, eğitmen ve besteci Ferruccio Busoni'nin Süper Carmen başlıklı eserini piyanist Valeri Tryon seslendirdi. 1951 doğumlu İngiliz besteci Philip Spark'ın Euphonium ve piyano için kaleme aldığı

Philip Spark'ın Efonyum ve Piyano için Pandomim adlı parçasını Efonyum'da Valerian Alfare ve Piyano'da Edward Cervenka'dan dinlediniz. Richard Strauss'un 1894 yılında kaleme aldığı Opus 27 4 Lied serisinden Sabah başlıklı sonuncusu var sırada.

Richard Strauss'un 1894 tarihli 4 Lied serisinden Sabah başlıklı parçayı soprano Christiana Stothein, piyanist Joseph Brinell eşliğinde seslendirdi. Polonyalı besteci Zygmunt Noskowski'nin 1890

Sigmund Noskowski'nin 1895 tarihli Bozkırlar adlı senfonik şiirini Lawrence Foster yönetimindeki Santander Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Erken yaşlarında Mozart'ın öğrencisi olmuş Avusturyalı besteci Johann Nepomuk Hummel'in Opus 12 Mi bemol majör piyanolu triyosu var sırada.

Avusturyalı besteci Johann Nepomuk Hummel'in Opus 12 Mi Bemol Majör Piyanolu Triosunu Hertz Trio'dan dinledik. Müziğiyle Finlandiya'nın ulusal kimliğine büyük katkıda bulunan Jan Sibelius'un Opus 93 Dünyanın Şarkısı başlıklı kantatıyla devam ediyoruz.

Akademik Koro Topluluğu, Helsinki Katedral Korosu ve Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası, Jan Sibelius'un 1919 tarihli Opus 93, Dünyanın Şarkısı başlıklı kantatını seslendirdi. Barok dönem bestecisi Santiago de Murcia'ya ait bir Lavta süiti var sırada.

Lavta sanatçısı Eduardo Eguez, barok dönemin İspanyol bestecilerinden Santiago de Murcia'ya ait bir suite seslendirdi. Programımızın bu bölümü Handel'in 4 bölümden oluşan 350 katalog numaralı Sol Majör Su Müziği başlıklı suite ile sona eriyor.

Kral 1. George'un isteği üzerine Thames Nehri kıyısında verilecek bir konser için Handel'in yazdığı Su Müziği başlıklı süiti Collegium Aureum topluluğundan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve programımızın bu bölümü 2001 yılında Paris Konservatuvarı'ndaki öğrencilik yıllarında